içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Geçiyor önümden sirenler içinde, ah eller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsü, türküler içinde.

balta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken, aslardım avluda, hep volta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken, kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi, çocukça sevdiği çiçeği sularken, kimseyle

de çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsa ne etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler.

sakalı çatlamış sazıyla, gazetede çıktı 3 satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla, birileri ona ölmedin diyordu.

aldandım derim de kızma istemem. Yaralı gönlüme girilir sanma. Ölen aşk yeniden dirilir sanma. Özürle kabahat silinir sanma. Bu yolda bir yalan düzme istemem. Kafanda hesaplar artık açılmaz. Kırıldı kanatlar artık uçulmaz. Arasan sorsan da faydası olmaz. Hem beni hem seni üzme istemem. Bu hızlı hayattan yorulacaksın. Zamanla elbette durulacaksın. O zaman kalbini boş bulacaksın. Ömrünü bin bölük ölme istemem. Sana da çektirir gün gelir Allah. Bıkarsın hayattan dersin illallah. Acılar çok derin olmaz inşallah. Sevgisiz kal ama ölme istemem. Gizlice peşinden izlemekteyim. Attığın adımı gözlemekteyim. Yürekten severek özlemekteyim. Yine de bunları bilme istemem.

baka baka. Kimi bekliyorsun da bakarsın ardından demezler mi adama? Sen bir gurursuzu sevmedin ki güzelim gelsin ardından. O asilce sevdi ve asilce gitti. Yaptığını çekeceğinden kuşkun mu vardı da şimdi elem içinde ağlarsın? Görünen köy misali var mıydı gerek kılavuza? Şimdi yerli yersiz ağlama vaktidir. Çevrene ne yapacağım diye sorma vaktidir. Alacağın cevabı ben silim güzelim bilmiyorum diyecekler. Kimin gücü yeter ki zamanı geri çevirmeye? Öyleyse sen sadece susmayı dene. İlk gittiğin gibi güçlü sansınlar seni. Ve bu beni daha mutlu eder. Bir çaresizimi sevmişim dememem için. Sen öyle olmasan da ve ben bilsem de sen güçlüymüşsün gibi yap. Şimdi hoşça kal deme zamanı. Ama sen hoşça kalmayı hak etmiyorsun. Sevmenin ve sevilmenin hakkını verebilenindir o. Sana söylenecek tek bir sözüm var güzelim. Bir ömür sevgiye hasret, Mecnun misali.

Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz, yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyorum. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi, bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesine anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum. Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum, Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı, mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime, ben buradan kaçarım, gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey, yaptım.

yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey, cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam, sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Ah lezeriye lezeriye lezeriye, ah lezeriye lezeriye can zeriye, ah lezeriye.

bostanlarında bir defa değil, bin defa idam edilsem de ölmeyeceğim. Bir gün elbet döneceğim. Öleceksem namusum, haysiyetim, şerefim için öleceğim.

Söyleyemedim ki hiç kimseye, ne dağlara ne taşlara. Bu gizli yaramı hep içimde sakladım. Ah be cancağızım, bilsen nasıl pişman, nasıl perişan. Ayrılık ölümmüş bilemezdim. Bilseydim seni hiç bırakmazdım. Neredesin ey kara sevdam? Ne yerin belli, ne yurdun, ne adresin, ne telefonun. Hiçbiri yok bende. Ama sen varsın halen yüreğimde, bedenimde. Unutma, bekliyorum seni ölene kadar. Ama sen bekleme son nefesimi, ölene kadar. Dön gel bana, dön gel benim gizli yaram.

Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sen. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattım, kapattım ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta artık...

bağlamacı çal, dertli dertli çal. Senin de mi felek yıllarını çaldı, sevdiğini elinden aldı? Benim de yıllarımı çaldığı gibi, sevdiğimi, her şeyimi elimden aldığı gibi.

ben ömrümde hiç bu kadar aşık olmadım. Oysa ben ne savaşlar gördüm. Ben ömrümde hiç bu kadar yaralanmadım.

Kendime yakıştıramadığım küfürlerden döndü bazen dilim. Dilim, dilim, dilim. Sabrını ölçüyorum taşın. Çatlamasını hissediyorum tohumun. Buralarda uyumuyor gün. İyi de gül gecelerim. Hoşça kalamadım sevgilim. Ben bir tek seni özlemeye alışamadım. Ceketim dahi kalsın. Duvarlar kendisine çarpacağım kapı.

Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de.

gittiğin yerlerden dönmedin geri. Yollara rest çektim isyanlardayım. Sonunda kırıldı sabrımın teli. Yıllara rest çektim isyanlardayım. Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest

0: Zamanı geldi. Hazır mısınız?
1: Murat'la gönülden gönüle.

tuzak, bu sevda tuzak bana. Çok zaman geçti, sabrım yok yarınlara. Kaçıncı hasret?

0: Burası,
1: burası
0: Radyo Lider İzmir.
2: Bir Hicaz şey ettirelim mi ona bir? Selo, beni dinle, daha hiç bakmayasın bana.

Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e. Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı huzurlu güzel bir akşam dileklerimle. 87.5 Lider FM'de Murat ben. Hepinize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Hemen akabinde sizler için gelen mesajlarınızı sırasıyla tek tek paylaşacağım gecenin ilerleyen saatine kadar. Evet, Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle başlasın.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla bismillah dedik. Murat'la Gönülden Gönüle programımızın açılışını yaptık. Cezaevlerinde abi kardeş, abla kız kardeşlerim, hepinize cümlenize bir kez

Daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin her daim. Duyanlar duymayanlara. Kardeşiniz huzurda şimdi hepinizin tek tek mesajlarını paylaşacağım gecenin ilerleyen saatine kadar. T4B11'de yatan babam Kerem Gezer'e kızı Sude'den, Fatih Yeşilgül'den Allah canımı alsın şarkısını gönderiyorum. Babiş seni çok ama çok özledim. Kusur sandığın her zerrene hasretim, benim tek varlığım babam. T4B11'de yatan babam Kerem Gezer'e kızı Sude Naz'dan arsız belan ağlarım yoksun sen halim yaman şarkısını yolluyorum. T4B11'de yatan babam Kerem Gezer'e kızı Sude'den Güllü'nün öğrettin bana şarkısını yolluyorum. Umarım dinlediğinde o gülümserken dudağının kenarındaki çukur hiç gitmez yüzünden babam. Her şeyim benim, arkamdaki koca adam, belki çok zıtlaşıyoruz ama arkamda olduğunu her hissettiğimde koca memleketin nüfusu bire iniyor. Öyle bir mevzusun ben de. Seni çok çok öpüyorum artist kokulum. T4B11'de yatan babam Kerem Gezer'e kızı Sude'den. Güllü'nün öğrettin bana şarkısını yolluyorum. Umarım dinlediğinde o gülümserken dudağının kenarındaki çukur hiç gitmez yüzünden babam, her şeyim benim. Arkamdaki koca dam, belki çok zıtlaşıyoruz ama arkamda olduğunu her hissettiğimde koca memleketin nüfusu bire iniyor. Öyle bir mevzusun ben de. Seni çok çok öpüyorum artist kokulum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teşcebeş Koşun'a bulunan Arda Çalışkan, yani Yeşilyurtlu doğumdum. Aleykümselam Arda kardeşim. Öncelikle Koşun'da abilik kardeşlik yaptım. Murat Deveci Emir Acar Atakan Arda Kovaoğlu. Akabinde ayrı kurumda bulunan T2C1 Koşun'dan Aslan abim Bengin Orhan'a selam olsun. Benden bu derlere eyfandan sen olmayınca şarkısı armağan olsun. Ben Nihal Temiz, Şakran Üçnoğlu'da yatmakta olan sevdiğim Medet Doğan. Yanında olmak isteyip olamadığım bir gün daha bitti, sen söyle. Ben artık bu şehrin neresine sahayım? Foça Açık Cezaevindeki canım sevginim Alpcan İva. Sen Allah'ın bana verdiği en derdi hediyesin. Bana sabrı sevdirensin her şeyim. Yolun yolumdur derdin derdim. Belki yanımda değilsin ama Allah seni kalbimden eksik etmesin. Seni çok seviyorum ömrüm. Şakran Kadın Kapalı C15 Koğuşu'na yatan Selcan Nur Dindar Namıder Özcan. Benim derdilerim olan Yeter Kırbaş Filiz Akan Diler Maral Sıla Lafanlar Melek Yeşilkoy radyo başına. Gece söz bırakmak istiyorum. Taklaya da gelse de kurduğumuz düşler eksilmez yüzümüzden 10 numara. Gülüşler abi Azar Bülbül'den çoğu gitti, azı kaldı armağan olsun. Murat abi iyi yayınlar, ben Yamanlardan Onur Camgöz sağ ol. Onur selamını aldım, muhtemelen dinliyorsundur inşallah bu saatte. Duyan kardeşlerim, Onur kardeşime de selamı iletirseniz, selamını aldım kardeşimden. Aleyküm selam, sizlere de sevgiler, selamlar kardeşlerim. T2'de bulunan Aslan kardeşim Kemal Camgöz'e çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ah be kardeşim, çok üzüldüm, Allah yardımcın olsun. Elbet bir gün özgürlük sofrasına bir arada olmak umuduyla Allah'a emanet ol, kendine iyi bak Aslan kardeşim. Ben Yamanlardan Onur Camgöz, 4 nolu B5 Koşun'a kadar ortaklığı yaptım. Can kardeşim Yamanlardan Emre, Karakuş Ercan, Okçu ve Kuruçay'dan İbrahim Lafanlar, Kudret Lafanlar, Can abi kardeşler elbet bir gün özgürlük sofralarında bir arada olmak dileğiyle bir söz bırakmak istiyorum. Karanlıkta gölge olmaz, dik duran dostlara selam olsun. Murat abi ben Yamanlardan Onur Camgöz ve diğer kurumlarda bulunan Muhammed Ali Bingöl, Murat Terlemez ve Diyarbakırlı kardeşim Resul Kortak, 4.0'da bulunan Baran Boyun, B8'de bulunan Atakan'ıma, B3'te bulunan Mert Kaleli kardeşlerime çok çok selam olsun. İsmini saydım kardeşlerime. Ahmet Kaya'da Uçun Kuşlar Uçun şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, T1'de yatan amcaoğlu Samet Akgüç, bu zor günler elbet geçer, sen buraları kafana takma, beklenensin kardeşim. Seni seven kardeşin Abdullah Akkuç, tüm mahkumlara selamlar sevgiler. Aleyküm selam Abdullah kardeşim. Murat abi B3 koğuşuna yatan Nevri Gül Yenil Gülseren Pınar Aycan ablalarıma çok selamlarım olsun. Rabbim sizleri çoluk çocuğunuza kavuştursun. Sizlere Allah'a emanet olun. Abi Doruklara sevdalandım. Şarkısını paylaşırsan sevinirim. Murat abi Şakran'da yatan Hasan Sendinç Kurt'a, Ahmet Erdinç Kurt'tan radyo başına. Bir yanlışlık var. Acaba Ahmet Sendinç Kurt mu radyo başına? Abicim, babacım sizi çok seviyorum. Sizin Mevlam'a emanet ediyorum. Aslan kafese yakışmaz. Özgürlük günlerinde görüşürüz. Anca toparlayabildik kardeşlerim.
Selamünaleyküm Murat abi. Şakran T1B1 koşuna bulunan canımız Oktay'a ve tüm kader mahkumu kardeşlerimize Toros'tan selamlar. Ben enişten Murat ve ablan

Merve, aleyküm selam Murat. Seni çok özlüyoruz. Dualarımız ve sevgimiz her zaman seninle. Güzel günlere olan inancını hiç kaybetme. Seni sevenler seni bekliyor. Sana ve tüm kader mahkumu kardeşlerimiz Ahmet Kaya'nın seslendirdiği Yaşamadığın Sen şarkısı armağan ediyoruz. Enişten Murat ve ablan Merve'den sevgi, selam ve dualarla. Şakram Cezaevi T1B14'te yatan aslan eniştemiz Sait Çelik. Dualarımız senin özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Cemre ve Beyza'dan grup Munzur Dost Sen Mi Geldin şarkısı armağan olsun. Şakran Cezaevi T1B14'te yatan canım sevgilim Sait Çelik. Dualarım ve kalbim seninle. Seni çok sevdiğime ve her daim yanında olacağımı sakın unutma. Bizim için anısı olan bir şarkı seçmek istedim. İbrahim Tatlıses'ten Başı Belalım şarkısı benden sana gelsin. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle bir tanem. Murat abi, İkinoğlu D1 koğuşundan Burak Çelik de ben. Çek çek tetiği şarkısı tüm koğuş arkadaşlarıma armağan olsun. Aleykümselam Burak kardeş. T1B5 koğuşuna bulunan abim Ömer Aslan'a, koğuş arkadaşları Engin, Zengi, Seyit, Ahmet Güleş, Hüseyin, Yavuz, Ramazan, Yıldız, Mustafa, Dağcan abilerime, ismini sayamadım tüm mahkum abilerime selamlarımı gönderiyorum. Aslan kafese sığmaz Osman. Ben Pembegül Özbaş, diğer kardeş radyo başına. Cani, Ramazan dönmüş, babam burada, o da yarın halledip dönecekmiş, haberin olsun. Bende de bir sorun yok, aklın kalmasın, kendine iyi bak. Abi Gökhan Donay'dan Durak şarkısını çalarsan sevinirim. T1B5 koğuşuna bulunan Ömer Aslan, değerli Ömer abime sevgi ve saygılarımla, Ömer abi İpek ben. Dualarımız seninle, en yakın zamanda çıkmanı bekliyoruz. Aklın bir şeyde kalmasın, Allah'a emanet ol. Yeğenlerin Havva, Zümra ellerinden öper. Kadın kapalıda yatmakta olan kızım, kurban oldum. Boran'la ben konuştum. Sorun yok, aklın kalmasın. Seni çok sevdiğini, çok özlediğini söyledi. Ben de seni çok seviyorum, çok da özledim. Boran dedi ki bir gün bu güneş bizim için de doğacak. Döneceğiz elbet bir gün. Allah'a emanet ol gözüm. Kendine iyi bak. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B9 koğuşunda yatan Mehmet Uygunar. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Kadın kapalıda yatan C14 koğuşundan bir tanem canım karım Damla Öztütüncü radyo başına. Canım karım, güzel karım, bugün sesini duydum. Çok mutlu oldum. Dünyalar benim oldu. Senin bir gülüşün benim özgürlüğüm Damla. Güzel karım, tez vakitte çıkacağız, kavuşacağız birbirimize inşallah. Sayılı günler çabuk geçer. Seni çok seviyorum her şeyim. Allah'a emanet ol. İstek şarkı Fatih Bulut. Sensiz yaşıyorum sanma. Canım karıma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Foça Açık Cezaevinden Okan Müço. Aleykümselam Okan kardeşim. Başta olmak üzere amcam Akgün Kahraman, Hebat Akat, Bilal Adanır, Mehmet Can Balcılar, Azat Kızılkaya, Alican Baş, Ramazan Bayar, ayrıca T3A20 koğuşuna yatmakta olan Sait Faik Ölçen yani Nihat abim, kardeşim Emrah Acabey, Umut Rençberg ile de selamlar olsun. Ayrıca sana da kolay gelsin abi. İyi yayınlar. Sağ ol Okan kardeşim. Sizlere de hayırlı akşamlar. Örnek köyden Meltem Şen, Şakran T3'te yatmakta olan dostlarım ve iki gözlerim. Bu kadar mesaj. T1B17 yatan aslan sevdiğim Doğukan'ım, seni çok seviyorum. Umut dolu yarınlar bizimle olsun. Canını hiçbir şey için sıkma. Biz el ele bütün zorlukların üstesinden geldik. Her şeyi hallederiz. Allah vekildir elhamdülillah. Seni çok seviyorum. Sen benim nefesimsin, umudumsun, iyi ki hayatımdasın Doğukan'ım. Canına kurban olduğum adamım Sinan Kartal, geleceğim bekle beni şarkısı benden sana armağan olsun. Sözlerini iyi dinle dodum, seni çok seviyorum. Aslanın sevdiğim arkandaki yıkılmaz dağım, yanım gelen bir mesajımız. Murat abim, ben Örnek Köy'den Meltem Şen, Şakran T3'te yatmakta olan dostlarım iki gözüm Mertcan, Yücel ve Kadir Aykurt olmak üzere tüm dostlara selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabahı, her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Murat abim, dostlarıma Ceylan'dan Oydağlar şarkısı armağan olsun. Murat abim, ben Örnek Köy'den Meltem Şen, Şakran Kadın Kapalı B10'da yatmakta olan başta Kadın Kapalı'nın en güzeli Beyza Özkan olmak üzere hak eden koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Beyzam, gülüşünü, enerjini çok özledim güzelim. Hiçbir zaman soldurma kendini, hep güçlü kal, sen yıkılmaz bir dağsın, seni çok seviyorum. Bazen yok olmak isteyecek kadar yalnız ve çaresiz hissedebilirsin ama Allah'a sığınmak en karanlık anları bile aşmanın tek yoludur. Murat abi, Beyza Özkan kardeşime Özcan Akın'dan yarım gelmiş Meltem kardeşim mesajında.
Öncelikle selamünaleyküm abi. Ben T3B8'den tahliye olan Zeki Akkaya, namı der Montana. Aleykümselam Zeki kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun lideri Pitbull Mithat Bilbel

Gün abime ve akabinde koğuşumuzun önderleri Hakan abim, Uzi kardeşime selam olsun. Parol Baran hızlı meydancı Yusuf Can kardeşim, Muhammed Saçlı namı der Şemso, Rüstem dayıma, sayım dayıma, aslan kuzenim Samet Dikene, dümenci Çeto abime, hoca Celal'e, Boncuk Emre, Mert ve Caner abime, fark etmez Nezir abime, Böcek Rahat'a, Rüzgar Goşlu'ya, Heval Fırat dayıma, Mardinli yarım gelen bir mesajınız Zeki kardeşim. Şakran'da yatan kapalı kadın bölümünden Gamzem, seni çok seviyorum, çok özledim, en kısa zamanda beraber olacağız aşkım, seni çok seviyorum Deniz Karaboğa. Kadın kapalıda yatmakta olan Pınar Keser ve Özge Çetin, bu şarkı benden size armağan olsun, o güne size de doğacak Yağmur Hasliman, Erkan Doğanay Bir Yılan. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman amcama, Kasım Kocaman amcama, bütün kader birliği yaptığı dostlara Hamit Elma, Kuruçaylı Muhammed, Kırgın İstanbullu Ahmet Can Öztürk, Diyarbakırlı Engin Avşar, Tepecikli Kuşçu Ferdi, Konyalı Ömer, T1'de yatan Cikselo, bu şarkı armağan olsun Azer Bülbül, ne sayarsan say. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Kapalı C11'den Selda Eren, aleykümselam kardeşiminim. Kalbimin tek sahibine ve arkadaşlarıma Gülcan Yüksel, Esengül Bala, Fatma Yüksel, Esra Argaç, Aslankaya Büşra Aksoy, Kader Erkek, Gülcan Erdem, Turan Çukurova, Emine Karabulut ve değerli avukatımız Meraklı kardeşime. Bugün kurduğumuz hayallerin yarınlarımız olması dileğiyle selamlar olsun. Aynur Polat, Zulüm Kokar kentimiz derlerime armağan olsun. Ben Nazilli'den Can Kocaman, Reis Emrah Kocaman amcama, Kasım Kocaman amcama, bütün kader birliği yaptığı dostları Hamit Elma, Kuruçaylı Muhammed, Kırgın İstanbullu Ahmet Can Öztürk, Diyarbakırlı Engin Avşar, Tepecikli Kuşçu Ferdi, Konyalı Ömer, T1'de yatan Cikselo, bu şarkı armağan olsun Özgür Kaplan'dan Azar Azar. Selamünaleyküm Murat abim, ben Şakran Kapalı C11 koşulan Esra Argaç, aleykümselam kardeşim. T1 B6'da yatan eşim Turgut Argaç'a seslenmek istiyorum. Adam sen benim her şeyimsin. Senin için dik duruyorum, benim için dik dur, bugünlerde geçecek. Oğlumuz bizi bekliyor, Güllü'den her şeyim oldun, eşime armağan olsun. Murat abim, ben Şakran Kapalı C11 koşulan avukat Meraklı, kargalar sürüsüyle gezer, kartallar yalnız uçar. İnsanların günahlarından haberiniz olabilir ama tövbelerini bilemezsiniz. O yüzden insanlara Allah'ı soracağı soruları sormaktan vazgeçin. Melek Mosso'dan keklik gibi tüm kader mahkumlarına gelsin. Ne kadar güzel bir şey, ne demiş? İnsanların günahlarından haberiniz olabilir ama tövbelerini bilemezsiniz. O yüzden insanlara Allah'ın soracağı soruları sormaktan vazgeçin. Nokta. Ne kadar güzel bir şey, değil mi? Ön yargı. Her şeyi o bilir. O ne diyor? Ben olduğum gönle bakarım diyor. Ne güzel söylüyor Rabbim. Kendine inanmayan ateistlerin bir de rızkını veren. Kendini inkar edenlerin bir de rızkını verip onlara tahammül eden Allah. Ne kadar güzel bir Allah'ımız var. Onu anlamak çok zor. Ama o bizi anlıyor. Ne istiyorsak veriyor. Evet. Neşe ben. T2'de bulunan Murat'ıma, hayatım sana bugün ara dedim, yine aramadı. Mektup gelmedi, haber de göndermedin. Dün istek attın, ya duymadın ya da sanırım konuşmak istemiyorsun. Biliyorsun ben sana değil, sen bana ulaşabilirsin. Elimden geleni yaptım, istek attım, haber gönderdim, hiçbir sonuç alamadım. Bir kırgınlık varsa da keşke haber verip bu hareketleri yapsaydın. Beni çok üzdün, bunu bil, kendine iyi bak. Selamünaleyküm abi, ben T3B8'den tahliye olan Zeki Akkaya, namı der Montan, aleykümselam Zeki kardeşim. T3B8'de bulunan bütün herkese selam olsun. Ve T3-13'te yatmakta olan Aslan abim, Ali İmran Korkmaz ve Kadir Alpkıray abilerime selam olsun. T3B7'de bulunan kardeşlerim Uyes Bingöl, Ulaş Kutlu Bey'e de selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bir gün her şey çok güzel olacak ve o gün ay güneşten daha parlak olacak. Bu canlara Murat Yalçın'dan Mapus şarkısı armağan olsun. Hemen sayfamı yenileyim. Varsa paylaşalım. Ben C5 koşunan Havva Ünal, T3'te olan İbrahim Akar radyo başına. Annemi arayıp koğuşunu değiştireceğini söylemişsin. Umarım iyisindir. Sana faks gönderdim. Cuma ulaşır eline. Kendine iyi bak, seni çok seviyorum. İyi ki varsın canım sevgilim. Yıldız Silva, Aşk Laftan Anlamaz şarkısını sana armağan ediyorum.

ortaklığı yaptıklarım, abilerim, kardeşlerim Hüseyin, Yavuz, Seyit, Ahmet Küleş, Berdan Doğurman, Doğukan Doğan, Serdal Geri Dönmez, Ömer Arslan, Seyitan Çakmak. Bu gece bütün şarkılar abi kardeşlerime armağan olsun. Eski İzmir'de Engin Zengi. Ben Hasan Özkan, T1C 14'te yatan oğlum Nurullah Özkan ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Bu arada Nurullah, oğlum doğum günün kutlu olsun aslanım benim. Şakran T1B5'ten ben Eski İzmir'de Engin Zengi, aynı kampüste bulunan ve farklı kampüslerde bulunan kardeşlerim Olcan, Aydın, Baran, Hiprikçi, Eski İzmirli Ozan Yazar, Özcan Yazar, T3'te bulunan kardeşlerim Mehmet Nuri, Özden Yücel, Özden Arda, Özden Abdullah, Duman, Zeki, Polat. Bu gecenin bütün şarkıları kardeşlerime gelsin. T1B5 koğuşuna bulunan canım abim Eski İzmir'de Engin Zengi abime de bolca selamlar olsun. Biraz da diğer taraftan hemen sabit mesajları okuyalım birkaç dakika, sonra iki güzel şarkı. Yok, bir güzel şarkı, sonra diğer mesajlarımız devreye girecek 9:05-10 geçeye kadar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C4 koşunan İsmail Bulu. Aleykümselam İsmail kardeşim. Başta değerli abim Deniz Kahya olmak üzere kardeşlerim Cüneyt Çetin, Özcan Erdal, Melih Kampalı, Ömer Koçu, Hikmet Şahin, Taha Deniz Altın, Kutbettin Çakmaz, Adem Bekten, Ceyhun Tuş, Agit Fırat Çerger, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Cihat Aksakallı, Yeşil Yurtlu, Direş Batıkan ve aynı kurumda A17'de bulunan derdi abim Yavuz Alptekin'e selam olsun. İsmail Bulu der ki, ihanetin zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrıma bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Benden bu derlere Komese Bra'dan Dildarım şarkısı armağan olsun. Ben hemen C4 koşunan İsmail Bulu. Selamünaleyküm Murat abi, T4 A2 doğanlar koğuşuna yatmakta olan Salih Dursun namı der Fafi. Aleykümselam Salih kardeşim. Benimle aynı kaderi paylaşan başta dostum Kirvem, yoldaşım Big Boss Barış Doğan, akabinde dostlarım ve abilerim Güney Uyar, Adilcan hep bildik, Emre Buhan, Ercan Doğan namı der Kıyıcı. Başka kurum ve koğuşlarda yatmakta olan dostlarım abilerim Can amca oğlum Yiğit Cenk Yüce, Efe Usserat Sayan, Can dostum Emre Bakaş namı der Ciğer Tamer Demirtaş, Apoyol Kadir Tör, Rezan Yavuz, Cemal ve Fırat Korkmaz, Göktuğ Öztürk, İbrahim Acar, Aslan kardeşim Yusuf'um. Geceyi güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Biz alem denilen bu çarşafın sarrafıyız. İstisnalar hariç şerefi atan tüm kadar mahkumlarına selam olsun. Bayrakta sancakta BD. Ben T4B11 koşunan Emre Dursun yani Mino. Benim için derli canlar başta kral abim Yeşil Ovalı Şenol Başkut, akabinde Burhanettin Kansız Sarı Oğuz Toluk yani Cino abim, Muhammed Talha Kılıç yani Cengo abim, Emirhan Pekince abim, Recep Ömer Sönmez abilerim dostlarım. Can Polat Tarlabenen, Hasan Can Çevik, Efe Zeyrek, Şevket Küçüksoy'de Ali Akıncı, Mert Yürek, bu canlara selam olsun. Son olarak gece Şenol Başkut abimle bir söz bırakmak istiyoruz. Biz bu hayatta üç şey sevmeyiz. Yalan, dolan, seviyormuş gibi yapanlar yapmayın Mino. Mahmut Tunç, Batmanlı Engin Durmaz, Mafya Sedat, Arap Veli Yılmaz, Emrah Doğan, Ramazan Çıtırgı, Emre Gürkan, Emirhan Özışık, Şeyh Mustayan, Ferhat Ercan, Fafi, Salih Dursun, Meşko Serhat Sayan, Fikret Dost, Serhat Yıldız, Melih Evren, Can abim Şenol Başkut ile söz bırakmak istiyorum. Bizim mevziden attığımız her mermi düşmanadır. Eğer dosta değilse bizde yanlış olmaz. Dost yanlış mevkidedir. Sevgilerle Mino. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13 koğuşundan Emir Özdemir. Aleykümselam Emir kardeşim. Aynı kampüste bulundum, canımdan can olan abim Samet Özdemir. Kardeşlerim İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, amcaoğlum Cengo Özdemir. Dostlarım Nurullah Yılmaz, Mahsun Oğuz, Melih Çiftçi, Tolga Bingöl. Aynı ortamda bulundum, can dostlarım Kubilay Bozbey, Ferit Saçlı, Fatih Boran, Müslüm Can, Kuzguncuk yani Çiko, Kedi Yusuf, akabinde kardeşlerim Devran, Tercan, Harun Ağar, Yılmaz, Ertuğrul. Bu değerli dost ve kardeşlerime selam eder. Özgür günlerde yan yana olmayı Rabbimden dilerim. Murat abi senden bir ricam var. Sevinçek'ten Sen de Bizdensin şarkısını çalarsan sevinirim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A13 koşulan Devran Tercan. Aleykümselam Devran kardeşim. Başta Aslan abim Emir Özdemir, akabinde Kubilay Bozbey, Feriz Saçlı, Fatih Boran, Çiko Kedi, Yusuf Panik, İbo değerli kardeşlerim Yılmaz, Ertuğrul, Harun Ağar, Yunus Sepetören, İbrahim Halil Almaz, Ali Ağlı, Şaban Ali Durak, İrfan Öz Yılmaz'a, beni tanıyan tüm kardeşlerime, dostlarıma bin selam olsun. Kubilay Bozbey abim der ki, belkiler de olmazsa yaşamanın bir anlamı olmaz. Son olarak da Murat abi, Yusuf abimin derlesi kadın Kapalı'daki yengem Nuray Kıvılcım'a da selam ederim.
Selamun aleyküm Murat abi, ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Aleyküm

selam Civan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan namıdır. Mute. Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen. Koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı. Barışcan Kartalmış, Barış Ercan. Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan. Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Bolat. Emin Rütbi, Serkan Yıldız Tekin. Ekrem Bülbül, Avni Sen Saç. Ömer Elmaztaş aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız, Mert Esen'e saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan namı der. Muti Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen. Koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış. Barış Arcan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Bolat, Emin Rütbi, Serkan Yıldız Tekin, Ekrem Bülbül, Avni Sen, Sercan Şan. Ömer Elmastaş aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız, Mert Esen'e saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Bir güzel şarkı sonrasında kayıt mesajlarımızda saat 9'u 5 ya da 10 geçeye kadar Allah nasip ederse paylaşılacak kardeşlerimin mesajları, sonrasında WhatsApp'ta kaldığımız yerden devam edecek. Murat'la Gönül'den Gönül'e.

0: zor.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Bornovalı Miço yani Sidar Güneş. Aleykümselam Sidar kardeşim. Buradan senin eşliğinde büyük T2A15 koğuşunun adaletini sağlayan Buca, Ada Tepeli, Bilal Ayık ve canım kanım abim Bornovalı Caner Güneş başta olmak üzere akabinde koğuşlarında bulunan değerli abi kardeşleri, başta Ekrem Artil, ardından Harun Algam, Uğur Artil, Berkkaya Hakan, Can Artil, Ferhat Şahin, Ümit Şahin, Botan Kartal, Fırat Tinas, Volkan Durna, Yıldırım Batırlı, Bilal Bozan, Samet Kan, Sergen Lafanlar ve Aykan Kalburcu'ya selam olsun. Yanlış yapan herkes pişman olacağı günü beklesin. Bu değerli abi kardeşlerime Gazapizm ve Charles Filov'dan güzel bir şarkı armağan olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA15'ten Hakancan Artil. Aleyküm selam Hakancan kardeşim. Buradan senin eşliğinde başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Buca Adatepe'li Bilal Ayık ve Bornova'nın Fiyakalı abisi Caner Güneş'e, akabinde dayım Ekrem Artil, başta olmak üzere kuzenim Uğur Artil'e, Berkaya Botan, Değirmenci Hayati Özkan, Gökhan Almak, Kadir Keleş, Doğan Doğru, İsmail Ediş, Eren Arslan, Berk Odabaş, Volkan Arda Altınsay, Arda Özdirik, Hamdullah Öztürk ve Şahin Öztürk'e selam olsun. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Bu derli abi kardeşlerime Adana Layhan'dan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA15'ten Bilal Ayık. Aleyküm selam Bilal kardeşim. Buradan senin eşliğinde aynı ve farklı kurumlarda bulunan, başta aynı koğuşta bulunduğum dayım Ekrem Artil, kuzenlerim Uğur Artil, Hakan Can Artil, eniştem Harun Algan, Adana F tipinde yatmakta olan dayılarım Enver Artil, Mehmet Ali Artil, Mehmet Mustafa Artil, canımdan çok sevdiğim abim Mehmet Seyit Ayık, Sercan Erdoğan, Manisa'da yatan Mert Görmez, Sporsipi Velat abime, Davut Altınışık dayıma, Berk Korkut'a, Şehmuz Coşacak ve Bulut Yıldız'a selam olsun. Adaleti herkes bilir ama herkes adaleti sağlayamaz. Bu derlerime şivan perverden Halepçe şarkısı armağan olsun. Ben T4-15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Öncelikle selamünaleyküm Murat abim. Aleyküm selam Fatih'im. Kader birliği yaptım derli kardeşim. Civan Acar Toros'un göz bebeği. Aslan kardeşim Devran Yüksek. Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, Köroğlu, Velat Yüce, Fehim Arı, Berkant Bölük, Berkay İtir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Murat abi sana da selam olsun, seviliyorsun. Ben de seni seviyorum Fatih. Senin gözlerin benim ise kalbim yargıya çekildi. Senin gözlerin affedildi. Benim kalbim ise seni sevmeye mahkum edildi. Ben 4 nolu A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Ben T4 A15 koşulan Mehmet Fatih Özışık. Buradan dost ve kardeşlere hitaben aslan kardeşim Azat Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Baran Özışık, derdi dostum Engin Avşar, Doktor Zeki Kaya, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, İstanbullu O Gün, Özdemir, Mert, Eko Kahraman ve Kadın Kapalı'daki abla ve kardeşlerim Fatma Daş, Hülya Bayraklı, Melis Altıntop, Melike Coşkun ve Ayla Belge, tüm tanıdıklara selam ederim. Müslüm Gürses, Mil Çekmişler şarkısı aslan kardeşim Devran Yükseğe gelsin, Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4 A15 koştan Bozyakalı Koko Muharrem Aras, burada kader birliği yaptım derdi bir o kadar da can olan Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Civan Acar, Mert Dağdeviren, Sinan Yoldaş, Velat Acar, Yusuf Dağlı, Namıder Tako, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Beynur Demir, Mehmet Ali Dalbudak, Tolunay Şen Yaylar, Yasin Burak, Gürkan Mengüçek, Şakir Söylemez, Cavit Gürdağ, İbrahim Maral, Sabri Oyur, sözlerime şu cümleyle son vermek isterim. Biz yaşamayı yarınlara bıraktık. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Ben T4A15'ten Koko Muharrem Aras. Buradan dost kardeşlere hitaben Vahap Aksoy, Şoreş Savaş, Savaş Doğan, Koko Ferhat Doğan, Yakup Keçeci, Cengiz Çelik, Osman Karakalpak, Fırçacı Hurşit, Ahmet Asım, Can Çakır, Hurşit Çeker, Namıder Tatü, Mehmet Evirgen, Serhat Dalbudak, Azat Özışık, Hasan Sodan, Velat Yüce, Akif İbrikçi, Mert Güngör'e, Mert Karayüz, Bozyakalı Bekir, Murat Bingöl, sen de sevilensin, sağ olasın Koko Muharrem kardeşim, sen de. Ben baş köşede, alt köşelerde aynım. Günlük menfaatler için çizgim bozulmaz, ben hep aynım. Tüm dostlara selamlar Müslüm Gürses'ten, karanlıklar ülkesi tüm dostlara gelsin. Ben Bozyakalı Koko Muharrem Aras. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aleyküm selam Sinan kardeşim. Burada kader birliği yaptım değerli abim Mehmet Fatih Özışık ve dostlarım olan Civan Acar Toros'un göz bebeği Devran Yüksek, Mert Dağdeviren koğuşumuzun hocası olan Fehim Arı Çetin, Temel Berkan Bölük, Velat Yüce, Şakir Söylemez, Köroğlu Cavit Gürda, Koko Muharrem Aras, Muhittin Karakaş, Emir Yıldırım, Can Akçaoğlu, Gürkan Mencükek, ismini yazıp ve yazamadığım bütün abi kardeşlerime çokça selam ederim. Güçlü Soydemir'den hayret nasıl yaşıyorum armağan olsun bu derlere. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Aynı kurumda bulundum değerli dostlarım Azcan Yatbaz, Şevket Vazgeçti, Murat Ayata, Yiğit Satak, Mustafa Muhammed Savcı, Selçuk Bayram, Doğan Bineker, Ahmet Altunbaş, Doğukan Kostak, İbrahim Hamza Bayırlay, Ramazan Örtek, Adnan Erekli, Batuhan Bingöl, Hurşit Çeker, Berkay İtir, Nefsi Cani, bu saydığım derlere çokça selam ederim.

Etkinden Kralını Tanımam şarkısı armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş. Murat abi, ben T4'ten Sinan Yoldaş. Başta canım kanım olan abim Tolga Yoldaş. Akabinde abim Serkan Aksakal, Tatyum Mehmet Evirgen, Halil Karagöz, Mehmet Karagöz, Ömer Yalçın, Özgür Çakmak, Yasin Açık, Yasin Gökgöz, Mehmet Gökgöz, Mert Güngör, Fırat Karakoy, Mehmet Ali Dalbudak, Tayfun Yıldırım, dostlarım Serkan Uğur, Berkan Karademir ve son olarak abim Azat Özışık ve Kader Birliği yaptığı bütün abi kardeşlere selam ederim. Abim Tolga Yoldaş'ı azar birbirinden ona yanarım şarkısına armağan ediyorum. Ben T4'ten Sinan Yoldaş.

0: 3 koğuştan Ahmet Can Alan. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. Buradan kader birlikleri yaptım. Can dostum Hakan Yavaş, namı der AK-47 ve Burhan Ormancı başta olmak üzere aynı ortamı paylaştım. Kıymetli canlar Toroslu, Ağralı, İbo Daykolu, Engin Kaya, Gümüşbalalı, Murat Erez, namı der Balina, Volkan Çakmak, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Sedat Bulut, Yusuf Fasul yani Tavşan, Aytaş Kaya, Recep Şenkür, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan, Ecellioğlu, Abdülçelik, Batuhan Öztürk, namı der Bozo ve tüm A3 koğuşuna gönülden selam ederim. Eyüp Han'dan kendime bir ceza vermeliyim şarkısını armağan ediyorum. Murat abi ben T1 A3 koğuşundan Ahmet Can Alan. Buradan T1 C14'te bulunan benim için çok kıymetli, çok değerli can parçam Ahmet'in arslanı Harun Tarduş başta olmak üzere Bekircan İşleyen, Ömer Faruk Yıldırım ve tüm C14'e amcam Mehmet Eryakşı, abim Reber Hacıoğlu, kardeşim Adnan Doğan, dostum Osman Temel Sergen, Temel Bucalı, Erdoğan Şahin, Yiğit Oral, Köylü Mesut Çaylak, Fırat Gizgin ve tüm B11 koğuşuna farklı kurumlarda bulunan abi kardeşlerim Azat Başak, Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Can Kuzen'in Feyyaz Pesket, Can kardeşim Atanur Çelik, Mafya Sedat Ulu, Erdem Çakıcı yani Çimentepeli Gözlük ve istisnalar hariç adını sayamadım. Tüm kader mahkumlarına yürekten selam ederim. Birader Harun Emeş şarkısı can parçam Harun Tarduş'a armağan olsun Ahmet Can Alan der ki Can Alan'ın alanında nefes almanın anlamı can alıcıdır ya mırın ya azadi elbet bir gün. Selamünaleyküm mahalle büyüm can abimiz Murat Bingöl. Biz T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı ve Hakan Yavaş. Aleykümselam kardeşlerim. Sağ ol Burhan, Hakan kardeşlerim. Ahmet Can Alan bizim için kıymetli olan Orhan Ormancı, Adem Yavaş, Harun Tarduş, Murat Erez, Ayhan Kılıç, Muhittin, Barış Doğukan, Aşkan, Tahsin Bozber, Köylüm, Mesut Çaylak, Mehmet Küreken, Emirhan Dinçer, Hanifi Yasak, Kürşat Yıldız, Yasin Açık, Murat Canpak, Gencay Demir ve ismini yazamadım. Tüm canlara ve Çamkule altında Çamdibi çocuklarına selam ederim. Burhan Ormancı der ki başka hikayede görüşmek dileğiyle. Sağ olasın Ahmet Can Alan kardeşim. Aleykümselam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Aleykümselam Burhan kardeşim. Kardeşlerim Hakan Yavaş, namı der AK-47, Ahmet Can Alan başta olmak üzere Murat Erez, namı der Balina, Köylü Mesut Çaylak, Batuhan Özgür, namı der Bozo, Toroslu Ağralı, İbo Daykola, Engin Kaya, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, Ayhan Kılıç, Doğukan, Aşkan, Yusuf Fasul yani Tavşan, Muhittin, Barış Erdoğan, Şahin Emirhan Akbayırlı ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm canlara bin selam olsun. Kanında asalet olanın yüreğinde cesaret olur. Yüreği güzel tüm kader mahkumlarına selam ederim. Burhan Ormancı.
1: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi, ben T4-15 Koç'tan Hüseyin Acar. Aleykümselam Hüseyin kardeşim. Koğuşumda bulunan dost ve kardeşlerim olan Civan Acar, Velat Yüce, Velat Acar, Çetin Temel, Namı Der, Çeto Başkan, Mert Dağdeviren, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Beynur Demir, Şakir Söylemez, Cavit Gürda, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalgudak, Selim Eskiciler, Sabri Oyur, Namı Der, Dolap Dereli, Sabri ve açıkta olan Toros'un gözbebi Devran Yüksel'e de çokça selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4'ten Velat Yüce. Aleykümselam Velat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık ve akabinden Mert Dağdevren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Vedat Acar, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Berkay İtir, Nafiz Cancı, Adem Demir, İbrahim Etem, Meral, Çağrı Arslan ve koğuşumuzun başçavuşu Selim Eskiciler, Beynur Demir, bu saydığım derlere çokça selam ederim. Uygar Doğan'dan koptum, bu gece tüm canlara gelsin. Ben T4A15'ten Yüce Holding. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Koğuşumuzda bulunan dost ve kardeşlerime hitaben Çetin Temel, Fehim Arı, Şakir Söylemez, Cavit Gürdal, Sabri Oyur, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Asım Cinoğlu, Mehmet Ali Dalbudak, Namı Der, Bob Marley, Görkem Mencükek, Tayfun Yıldırım, Anıl Kütükçü, Onur Öztürk, Kenan Ediş, Aytaş Taş, Tolunay Şenyaylar, Yasin Bukan, bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4-15'ten Velat Yüce. Ben T4-15'ten Vedat Yüce, dostlarım ve abilerim, kardeşlerime hitaben Yunus Akçakoca, Salih Dursun, Diyar Kurtçebe, Birdal Kurtçebe, Cenk Yüce, Botan Değirmenci, Mustafa Yıldırım, Eyüp Yıldırım abilerime, Başak ailesi, Nebat Azak ve Hüseyin Başak abilerime, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Beşir Acar, Zübeyir Oğuz, bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Vedat Yüce. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4A15 koşundan Toroslu Emir Yıldırım. Başta Çiko Gürkan, Şahçıyan Kurt, boksör Mahmut Amca, Serkan Akkaş, Azat Başak, Canım Kanım, Abdullah Kemal Aca, Abdullah Yenince, Kemal Aca, Sidar Deniz, Evindar Deniz, Menemen'de yatan Lokman Tan, Fırat Çelenk, Fatih Tu, Mert Kahraman, Eko Kahraman'a çok selam olsun. Az konuştum, çok dinledim. Olur olmaza gülmedim. Nokta kadar İnsanlara virgül gibi eğilmedim. Ben T4A15 koğuştan Toroslu Emir Yıldırım. Ben T4A15'ten Toroslu Emir Yıldırım. Cezaevlerinde yatan kader mahkumlarına selam olsun. Başta kuzenim, dostum, arkadaşım olan Abdullah Yenince selam yolluyorum. Unutma kuzenin her zaman arkanda aslan kuzenin var. Bunu unutma Polat Denerli, Aytaç Ulu, Umutcan Akbaba, Baran Şimşek, Şehmus Akbulut, Drej Berat Özyurt, Tütüncü Kadir, Kotan Kadir, İsmet Tatü, Azcan Yatmaz, Veysi Yenigün, Erdal Demir, Veli Çenek, Mehmet Demir, Ramazan Çimenda, bu yazdığım derli insanlara saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Biz karanlığı seçtik çünkü aydınlıkta hep sahte insanlar vardı, zayıflar. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4-15 koğuştan Emir Yıldırım. Başta burada tanıdığım kıymetli insanlar, koğuşumuzun abileri ve adaletini sağlayan Civan Acar, Fatih Özışık, benim dostum olan Muhittin Karakaş, Nafiz Cancı, Çetin Temel, Velat Acar, Şakir Söylemez, Yusuf Dağlı, Namı Der, Gattar, Velat Yüce, Berkay İtirköroğlu, Cavit, Selim Eskiciler, Dede Gürkan, Mencükek, Muhammed Furkan, Erdoğan Sabri Oyur olmak üzere şerefli yatan tüm mahkumlara selam olsun. Rabbim herkesi ailesine kavuştursun. Ben T4-15'ten Emir Yıldırım. Harun Tarduş sponsorluğu.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namıdar AK47. Aleykümselam Hakan kardeşim. Soframı paylaştım. Can abim, mahalle büyüğüm Burhan Ormancı ve Ahmet Can Alan başta olmak üzere Toros'tan Aralı, İbo, Daykolu, Engin, Kaya, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez, namıdar Balina, Batuhan Özgür, namıdar Bozo, Volkan Çakmak, Sedat Bulut, İbrahim Küreken, Yusuf Pasul, namıdar Tavşan, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Şehmus Polat, Recep Şenkür ve ismini yazamadığım tüm dostlara Allah'ın selamını niyaz eder ve başka hikayede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Murat abi, ben T1A3 koğuştan Hakan Yavaş, namıdar AK47, başka koğuş ve kurumlarda bulunan 4 nolda olan Can abim Adem Yavaş başta olmak üzere Orhan Ormancı, Hanefi Yasak, Kürşat Yıldız, Serdar Özcan, Alperen Köksal, kardeş koğuş A20'de bulunan Emirhan Dinçer, Necati Gülen, Emrah

Görümüz Yasin Açık, Gökhan Karaaslan, Burak Ceylan, Reber Hacıoğlu, Harun Tarduş, Çam Dibili Sarı, Oğuz Aytaç Kaya, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım. Tüm dostlar hakkını helal etsin. Namı der AK-47 der ki herkes konuşur fakat son sözü söylemenin keyfi başka olur. Selam olsun son söz sahiplerine. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A3 koğuşundan Toros'tan İbrahim Bayram Namıdar Ağrılı İbo. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Burada aynı ortamı paylaştım can dostlarım. Hakan Yavaş Namıdar AK-47, Burhan Ormancı, Ahmet Can Alan Daykolu, Engin Kaya, Batuhan Özgür Namıdar Bozu, Antepli Ahmet Gezer, Murat Erez Namıdar Balina, Batuhan Özgür yani Bozu Köylü, Mesut Çaylak Antepli, Ahmet Gezer, Abdül Çelik, Sedat Bulut, Erdi Taş, İbrahim Küreken, Ayhan Kılıç, Adem Yavaş, Yusuf Pasul, Canım Kanım olan Ağrılı Hakan Bayram, Alaaddin Karadağ ve ismini yazamadım. Tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1 A3 koğuşundan Gümüş Balalı Murat Erez, namı der Balina. Öncelikle değerli abim Hakan Ecevit ve dostum Burhan Ormancı olmak üzere farklı kurumlarda bulunan Yakup Kaya, Murat Kaya, Şehmut Sürer, Yavuz Çelik, Mehmet Ali Taşdemir, Mehmet Ali Alak, Bilal Yavuzer, Orhan Işıksoy, kardeşim Mahmutcan Erez, namı der Balina. Balina Fırat Erez, Balina Gökhan Er, Balina Vedat Budak, Balina Umut Budak ve ismini yazamadım. Tüm dostlarıma ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1 A3 koğuştan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım değerli abim. Gümüş Balalı Murat Erez, namıdar Balina ve Burhan Ormancı ve dostlarım ilk dostlarım Hakan Yavaş, namıdar AK-47, Ahmet Canalan, Erdi Taş, Yusuf Fasul, namıdar Tavşan, İbrahim Dağlı, İbrahim Bayram, namıdar Ağrılı İbo, Daykolu Engin, Görkem Yıldız, Abdü Çelik, Faruk Dayı, Recep Şenkür, Abdülkerim Engin, Binali Peker, namıdar Çavuş Dayı, tüm dostlara, abi ve kardeşlere selamlarım bakidir. Ben T4-15 koğuştan Civan Acar. Öncelikle koğuşumuzda kader birliği yaptım. Mehmet Fatih Özışık, Vedat Acar, Velat Yüce, Hüseyin Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Gürkan, Mencukek, Çetin, Temel, Şakir Söylemez, Mehmet Ali Dalbudak, Sabri, Oyur Cavit, Köroğlu, Asım Cinoğlu, Feyyaz Gökmen, Muhammed Kan, Demir Kıran. Sözlerimi şu satırlarımla kapatmak istiyorum. Şerefsiz insan perdesiz eve benzer, perdesiz ev ya satılıktır ya kiralık. Ben Dörtmoğlu'dan Civan Acar, Mem Ararat'tan evin şarkısı tüm mahkumlara armağan olsun. Ben T4-15 koğuşundan Muhittin Karakaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan canım abilerin başta olmak üzere Civan Acar, karizmatik Mehmet Fatih Özışık, dostum Emir Yıldırım Toros'un göz bebeği, açıkta olan canım abim Devran Yüksek, Vedat Acar, Şakir Söylemez, Cavit Köroğlu, Velat Yüce, Mehmet Ali Dalbudak, namı der Bob Marley, Sabri Oyur, Asım Cinoğlu, Yusuf Dağlı, Gürkan, Mencukek, Nafiz Cancı, namı der Tuso, Sinan Yoldaş. Gece şu sözümle kapatıyorum. Yarınların neler getireceğini bilemeyiz. Mevlam hür yaratmışken hır sizi küle çevirmesin. Ben Dörtnolu A15 koğuşundan Muhittin Karakaş. Ben T4-15 koğuşundan Emir Yıldırım. Buradan abi ve kardeşlerime hitaben Emirhan Özışık, Çağrı İşi Atahan, Akbalık Mustafa Konuk, Şahin Yılmaz, Muhammed Bakır, Yusuf Yurtan, Osman Karakalpak, İsmail Aymaz, Pusat İşçi Esen Tepeli, Dodu, Ercan Doğan, Şevket Vazgeçtim, Zeki Emre Aydın, Ahmet Kaynar'ın da dediği gibi yaprak döker bir yanımız, bir yanımız Bahar Bahçe. Herkese selamlar. Ben Toroslu Emir Yıldırım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Dörtnolu A15 koğuştan Çetin Temel. Aleykümselam Çetin kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşlerim Civan Acar, Devran Yüksek ve Vedat Acar, Sinan Yoldaş, Fehim Arı, Adem Demir, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Velat Yüce, Beynur Demir, Mert Dağdeviren, Arif Can Akçıoğlu, Nafiz Camcı, Mehmet Fatih Özışık ve başka koğuşlarda olan dostum Ozan Uzun'a ve Murat Ayata'ya çok çok selam ederim. Ben T4A15'ten Başkan Çetin Temel. Ben T4-15'ten Velat Yüce, başta benim için çok değerli olan can kardeşim Yunus Akçakoca ve akabinde Mesut Hacıoğlu, Reber Hacıoğlu, Azat Başbuğa, Karaaslan ailesi, Hogir Oktay, Taner Koçkeser, Mesut Gültekin, Dijvar Jantürk,
Fırat Melik Yılmaz, Metin Boğa Tolga, Yoldaş ve Açık'ta olan Toros'un göz bebeği Devran Yüksek. Bu derlere çokça selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben T4A15'ten

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuştan Murat Erez namıder gümüş balalı balina. Aleykümselam Murat kardeşim. Öncelikle kader birlikleri yaptım dostlarım kardeşlerim. Başta Sedat Bulut olmak üzere Burhan Ormancı, Hakan Yavaş namıder AK-47, Ahmet Canalan, İbrahim Bayram namıder Ağralı, İbo Yusuf Pasul namıder Tavşan, Zonguldaklı Yılmaz, Onur Daykolu, Engin Kaya, Erdi Taş ve Yusuf Kaymaz, Kemal Fırat, Sedom Erol, Mustafa Anıl, Gürkan, Tatü İsmet ve Derdi Dostum, Şehmus Sürer, Gümüş Balalı ve Yamanlar çocuklarına selamlarım bakidir. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kaydeye değişmez. Büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Sedat Bulut ve Yusuf Pasul. Aleykümselam kardeşlerim. Buradan farklı koğuş ve kurumlarda bulunan abi dost ve kardeşlerime hitaben Serdar Özcan, Ayhan Zilek, Murat Erez, Namıder Balina, Efe Uz, Kenan Bırçakçı, Sabri Kandemir, Taşkın Hedef Dost, Nedim Yıldırım, Kurtuluş Şakarlı, Müslüm Şimşek, Muhammed Cihat, Polat Furkan, Devrim Fatih, Boran Namıder Buni, İnan Kaplan, Fırat Çelenk ve ismini yazamadım. Tüm abi dost ve kardeşlerime selamlarım bakidir. Sedat Bulut der ki şerefi olmayan insanlar perdesiz eve benzer. Perdesiz ev ya kiralıktır ya satılır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya. Aleykümselam Engin kardeşim. Aynı ortamı paylaştığım benim için değerli olan Hakan Yavaş Namıder AK-47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Toros'tan Ağrılı İbo, Murat Erez Namıder Balina, Antepli Ahmet Gezer, Batuhan Özgür yani Bozo, Volkan Çakmak, Abdil Çelik, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Sedat Bulut, İbrahim Dağlı, İbrahim Küreken, Recep Şenkür, Yusuf Pasul, Dersimli Ekim, Alaaddin Karada ve ismini yazamadım dostlara baki selamlardır. Daykolu Engin Kaya, dostum Hakan Yavaş der ki anlattığınız insanlar değilsiniz ve selam. Murat abi ben T1A3 koğuşundan Daykolu Engin Kaya, farklı koğuş ve kurumlarda bulunan başta Can abim Ersin Kaya, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Çakır Taner, Mert Eko, Kahraman, Yusuf Keskin, Köylü, Mesut Çaylak, Barış Orhan, Namıder Lado, Harun Tarduş, Atamer Çelik, Asil Çalışkan, Osman Karakalpak, İlhan İştah, Okan Müço, Hasan Deniz, Şehmus Kaymaz ve ismini yazamadım beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Elvedaları sevmem ben. Görüşürüz insanım. Görüşürüz dediysem mutlaka görüşürüz. Daykolu Engin Kaya. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A3 koğuşundan Alaaddin Kanar'da namıder Bay Joker. Aleykümselam Alaaddin kardeşim. Benim için değerli olan Can abim Burhan Ormancı, Hakan Yavaş namıder AK-47, Ahmet Can Alan, Daykolu Engin Kaya, Aslan abim Toroslu, Ağralı İvo, İbrahim Küreken, Batuhan Özgür namıder Bozo, Yılmaz Şan Ecellioğlu, Ümit Akbayırlı, Emirhan Akbayırlı, Murat Erez namıder Balina, Dersimli Ekin, Volkan Çakmak, Tasu abim, Görkem Yıldız, Tayfun Uğur Uslu ve ismini yazamadım. Tüm abi dost kardeşlere bin selam olsun. Hakan Yavaş abim namıder AK-47 der ki kimsenin varlığıyla var olmadık, kimsenin yokluğuyla yok olmayız. Esentepe

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4'ten İbrahim Etem Meral. Aleykümselam İbrahim Etem kardeşim. Başta dostlarım olan Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Mert Dağ Deviren, Velat Yüce Sinan, Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Çağrı Arslan, Tayfun Yıldırım, Nafiz Cancı, Berkay Yeter, Beynur Demir, Muhammed Furkan Erdoğan, Kenan Eriş, Onur Öztürk, Tolga Hiç Yılmaz. Bu derlere çokça selam ederim. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Dostlarıma hitaben Tufan Birinci, Orik, Orhan, Uğur Arslan, Eser Kaya, Feridun Kaya, Enes Saçlı, Kadir Sanoğlu, Ahmet Avcı, Batuhan Akkaya, Ömer Sönmez, Recep Sönmez, Tolga Yoldaş, Anıl Kütükçü, Çetin Temel, Adem Demir. Bu derlere çokça selam ederim. Bütün Yamanlar, Gümüşbala dostlarıma selam olsun. Ben T4A15'ten Dadaş İbrahim Meral. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı, Namıder Tuso. Başta abim Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, İbrahim Meral, Mert Dağ Deviren, Sinan Yoldaş, Koko Muharrem Aras, Berkay İtir, Beynur Demir, Vedat Acar, Velat Yüce, Çetin Temel, Hüseyin Acar, Yusuf Dağlı, Fareli. Farklı kurumlarda bulunan dostum Yavuz Kırçiçe, selam olsun gece sözüm. Gözlerinde ihanet olanın sözlerinde sadakat aranmaz. Ben T4A15'ten Nafiz Cancı. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumda bulunan abi ve dostlarıma hitaben Civan Acar, Mehmet Fatih Özışık, Devran Yüksek, Velat Yüce, Koko Muharrem Aras, Sinan Yoldaş, Dadaş İbrahim Meral, Tayfun Yıldırım, Çağrı Arslan, Nafiz Camcı, Adem Demir, Yusuf Dağlı, Beynur Demir, Vedat Acar, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, tüm bu dostlara selamlar. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Ben T4A15'ten Berkay İtir. Koğuşumuzda bulunan dostlarıma hitaben Sabri Oyur, Gürkan Mencükek, Mehmet Ali Dalbudak, Arifcan Akçoğlu, Çetin Temel, Fehim Arı, Berkan Bölük, Yasin Bukan, Köroğlu, Cavit Gürdal, Şakir Söylemez, Tolunay Şen Yaylar, Muhammed Furkan Erdoğan, Muhammed Kaan Demirkıran, Anıl Kütükçü, Selim Eskiciler, saydım bu derlere selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ahmet Kaya'dan Mapus'un içinde 3 ağaç incir şarkısı benden bu derlere armağan olsun. Ben T4A15'ten Berkay İtir.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Aleykümselam Berk kardeşim. Aynı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı dostum, Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten İki Gözüm şarkısı. Albay Bülent dayıma selam olsun. Merhaba Murat abi, ben Aşkın Çimen. Merhaba Aşkın kardeşim. Şakran T4C5 koğuşuna bulunan Berk Paksoy, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Müslüm, Doğanay Foça Açık'ta Laz Enis Baltacı kardeşlerime selam olsun. Hayat cesurları sever. C13 koğuşuna bulunan Cebrail Aslan ve Albay Bülent Aslan, Berk Paksoy ve Kadir Hüseyin Bozkurt'a selam olsun. Gece bir not, geçmişimiz karanlık olsa da geleceğimizi aydınlatmaya çalışanlardanız. Vesselam İbrahim Tatlıses'ten hasret kaldım. Murat abi, ben Karşıyakalı Berk Paksoy. Ayrı kurumlarda yatan kuzenim Karşıyakalı Kürşat Çakan, akabinde Selçuk Ok ve Foça Açık'ta bulunan Can kardeşim, Karşıyakalı Enis Baltacı, dostum Çamdibili Müslüm, Reis Doğanay, Ahmetli Botan, sokaklarda kalmış çocukların hayali gibi boş olsa da cebimiz trilyonların bile satın alamayacağı dostlara sahibiz. İbrahim Tatlıses'ten İki Gözüm Albay Bülent dayıma armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. T4C13 koğuşundan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani namı der Botan, kadın kapalı B10 koğuşundaki canımdan çok sevdiğim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun, hep dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni. Kocaman bir yalnızlıkla payıma düşen, her şeyi erteledim, ertelemediğim bir şey vardı, sana benziyordum. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13 koğuşundan Muhammed Yenigün. Benim için değerli ve kıymetli olan canım, kanım, aslan parçam İsa Mert Yenigün olmak üzere abi kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umutür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkant Bulut, Ayhan Erez, bütün adı geçen dostlarım, abi ve kardeşlerime selam olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T4C13 koğuşundan Enes İnce. Birlikte kader birliği yaptım. Başta dayılarım Cebrail Bülent Aslan, Kadir Hüseyin Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovyos, Onur Önder, Marco Hamza, Murat, Azo Anaç, Ramazan Yıldırım, Sitili, Apo, Vedat Ekin, Özhan, Aydoğdu, Batuhan Özmen, Müslüm Doğan, adı geçen abi dostlarıma selam olsun. İbrahim Erkal'dan Sevme şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C7'den

Taylan Ozan denli. Aleyküm selam Taylan Ozan kardeşim. Birlikte Kader birlikleri yaptım. Kınalı Ekrem birlik, Umut Mustafa Bor ve canlarım olan Çınar birlik, Halil İdem yani Canbaz, Emrullu Ette, Hikmet Ören, İbrahim Acar, Fuat Asbil, Derman alındı. Hüseyin Büyük Aydın, Naşlu. Çınar kardeşim ve tüm abi kardeş dostlarıma bir söz bırakmak istiyorum. Dünyada hiç kimse seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamazlar. Alkışlar daima sahneye çıkanlar içindir. Tüm canlara selam olsun. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Birlikte Kader birlikleri yaptım. Kınalı Eko birlik, Çınar birlik, Halil İdem yani Canbaz, Nurullah, Emrullah Ete, Hikmet Ören, başka koğuş ve kurumlardaki dost abi kardeşlerim Yavuz Çelik, Namıder Cüce, Tamer Demirtaş, Furkan Genç ve Mami birliğe. Ben T3C7'den Taylan Ozan denli. Gökhan Karaduman, Orhan İşmarcı Alanso, Doktor Zeki Kaya, Can Kuzenim, Uğur Akman, Batuhan Güler, Hasan Yuran, Yusuf Tokay, Hakkı Atmaca, Muhammed Atmaca, Kadir Atmaca, Ogün Soysal, Taşkın Okur, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Baran Kayalar, Sefa Gökkaya, Oğuzhan Keleş, Nazmi Aslan, Aykut Polat ve tüm canlara selamlar olsun.

Cümleten selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C6'dan Mehmet Ali Alak. Aleyküm selam Mehmet Ali kardeşim. Beraber kader birlikleri yaptım dostlarım. Gedizli, Mehmet Yıldırım, Ferhat Yıldırım, Murat Can Kayacan, Mike Alican Yaşar, Ahmet Yeşilot, Mustafa Ayan, Volkan Şirin, Çaki Fehmi Kenar, Ahmet Cintan, Doğukan Daşik, Hasan Büyük, Haciko, Mehmet Nurullahtar. Bu isimlerini saydım, canlara selam ederim. Kadir'den Zalim Dünya şarkısı armağan olsun. Cümleten selamun aleyküm. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak, aynı ve farklı kurumlarda bulunan başta can parçam Yusuf Kaymaz, Yusuf Bozkurt, Ekrem Birlik, Çiçek, Emoş Savaşka, Beşi Umut Aydın, Duran Abanus, Reber Hacıoğlu, Resul Yıldız, Mahmut Tunç, Enes Yiğiter, Memoş Bilen, Emirhan Yiğit, Kemal Fırat, Ahmet Akyol, Orhan Işıksoy, canlara selam olsun. Sizleri seven sayan dostunuz Mehmet Ali Alak. T1C6'dan ben Mehmet Ali Alak. Benim için değerli olan dostlarım Yusuf Kaymaz, Beşi Umut Aydın, Ali Şemen, Ali Sürer, Gökhan Sürer, Feyzullah Oral, Uğur Bingöl, Cengiz Kazan, Erhan Tutar, Kadir Demircan, Devrim Aras, Baber Başkan, Simmo Bilal, Öztep, Muhammed Taha Kılıç, Abduş Kılıç, bu değerli dostlara canseverden benim rüzgarım da elbet esecek şarkısını armağan olsun. Bilsinler ki krallar ölmeden bırakmaz tacını. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Civan kardeşim. Ben T3A13'ten Civan Onur Daş. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, namı der Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül Şiar, Alp Aykut Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız Tekin, Ekrem Bülbül, aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız ve Murat Esen'e bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3A13'ten Civan Onurdaş, koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, namı der Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp Aykut Bolat, Emin Rutbil, Serkan Yıldız Tekin, Ekrem Bülbül ve aynı kurumda ve diğer kurumlarda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e bu saydım. Bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Civan Onur Daş. Ben 4 nolu T tipi cezaevi B2 koğuşundan Anıl Ural. Burada koğuşumuzun adaletini sağlayan Hakan Donat abim olmak üzere koğuşumuzda bulunan Pehlivan abim, İbrahim Dündar abim, Kalelim Mehmet Memati, Barış Maltaş, Berkan İnal, Onur İnci, Serhat Maltaş, Koray Dadaş, Mertcan kardeşim ve Tamer Çelik abimin oğlu Atamer Çelik olmak üzere tüm mahkum ve özgür dostlarıma selam ederim. Ayrıca Hakan Donat dostları Ferdi Bingöl, Azat Başak, Şahçıyan Kurt'a selamı bakidir. Ayrıca İbrahim Dündar abimizin kadın kapalı da bulunan

Değerli eşi Bahar Dündar yengemize de hürmetle selam göndeririz. Gece sözümüz yaradan bize dost olmuş, kulları düşman olsa ne yazar, Ali Kınık'tan Kocaeli şarkısını armağan ediyorum. Anıl Vural. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Aleykümselam. Ben 4 nolu T tipi cezaevinden İbrahim Dündar. Başta can dostum Hakan Donat, Anıl Vural, Pehlivan Kaleli, Mehmet Azat Başak olmak üzere ayrıca can kardeşim Barış Maltaş ve kadın kapalıda bulunan can yoldaşım, hayat arkadaşım, değerli eşim Bahar Dündar'a selam ederim. Dervişten en kötü belalar hep beni bulsun, senden başkasını sevdiysem eğer şarkısını tüm dostlarıma ve kader mahkumlarına armağan ediyorum. Geceye sözüm. Biz kollarımızda çok kelepçe gördük, kollarımızda çok kelepçe paslandı, yazımızı yazan kötü yazmış, lakin biz sabırlı adamlarız. Beklemesini de biliriz, İbrahim Dündar.

Selamünaleyküm Murat abi. Bence ondan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Taşkın Elektros, Armağan Elektros, Keko Fırat, Rafet Kalem, Murat Akdağ, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, İbrahim Yılmaz, Okan Erbaş, Cihan Bal, Yavuz Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi. Bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor. Murat abi bence ondan Doktor Zeki Kaya. Kardeşim Furkan Çubukçu, Gaffo Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güney Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patır, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı Muro, Taylan Ozan Denli, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın. Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun. Saygılar Doktor.

4B3 koğuştan zımba azcan yatmaz aleyküm selam azcan kardeşim. Başta olmak üzere aslan parçası paşa kardeşim. Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Ve koğuşumuzda kadar birliği yaptığım canlar Sedat Sağlam Mari Acar namı der ciz. Murat Hayata, Rüstem Erduraklar, Tilki Tahir, Cemilcan Tuncer yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Koppo, Oğuzhan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanık, Sıraç Oral, Osman Portakal, Kuruçaylı, Doğan Bineker ismini saydım canlara bin selam ederim. Altın Ateş de sınanır güçlü insan acıyla, kansızın kan davası olmaz, vefasızın da yası tutulmaz. Selamünaleyküm Lider FM'in değerli sunucusu Murat Bingöl. Biz T4B3 koğuştan zımba azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar Emircan Çatal, Hakan Çatal, Azat Yatmaz, Birol Yatmaz, Necati Yatmaz, Erol Yatmaz, Erdem Yatmaz, Burçan Yatmaz, Burhan Yatmaz, eniştemiz Yılmazsak, abim Güneysak, Tahsin Hep Bektaşoğlu, Serdar Hep Bektaşoğlu, Baki Hep Bektaşoğlu, Çağdaş Hep Bektaşoğlu, Mesut Hep Bektaşoğlu, Mertcan Akın. Bu ismini saydım. Kıymetlilerimize selam ederim. Ne Hazreti Yusuf'u biliyordu kuyudan çıkıp Mısır'a sultan olacağını, ne de Hazreti Musa'yı biliyordu asayı vurup denizi ikiye yaracağını, ama ikisi biliyordu ki Allah'a güvenen yar yolda kalmayacağını. Zımba ve beton. Murat abi, biz T4B3 koğuşundan azucan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlar dayı Emrah Sürget, Ramazan Güler, Can Güler, Devran Yüksel, Barış Doğan, Fırat İmra, Halil Sürget, Sinan Bulur, Emrah Portakal, Mert Toprak, Pehlivan Nurullah Çatalar, Hakan Donat, Alman ve Kadir Emre Sepetçi, Ali Baskıcı, Ayhan Baskıcı. İsmini saymış olduğum dostlara selamlarımız bakidir. İmanın tadını almış bu yüreğimiz, ne kral tanır ne sadrazam. Allah'ımız var, başka da kimsemiz yok. Zımba beton. Murat abim, biz T4B3 koğuşundan zımba azcan yatmaz ve beton Şevket vazgeçtim. Farklı hapishanelerde bulunan dostlara hitaben Yusuf İslamba, Onur Sara yani Şaşo, Kadir Sara, Gökhan Sara, Zengin Hakan, Müjdat Güçlü, Baber Başkan, Cem Güler, Yıldızlı Muru, Hikmet Ören, Taner Deringöl, Emin Yanık, Furkan Duran, Kara Çocuk, İlker Kayalar, Yiğit Satak. İsmini saymış olduğum dostlara selam ederim. Biz dosta vefayı, yare olan sevdayı da iyi biliriz. Yeter ki dost yürekli, yar vefalı olsun. Zımba beton. Değerli abim.

Bingöl, ben T4 B3 Koğuş'tan Beton Şevket vazgeçtim. Başta olmak üzere Aslan Parçası, Paşa Kardeşim, Zımba, Azıcan Yatmaz olmak üzere. Koğuşumuzda kader birliği yaptım canlar. Sedat Sağlam, Mali Acar, Namı Der, Cizi, Rüstem Erduraklar, Murat Ayata, Yusuf İslam, Boğa, Tilki, Tahir, Cemil Can, Tuncer, yani CCT, Tetik Mert Kaleli, Kopo, Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Sezer Oyanı, Kuruçaylı, Doğan Bineker, Sıraç, Oral Osman, Portakal, Egemen Daş. İsmini saymış olduğum canlara bin selam ederiz. Geceyi şu sözümüzü de bitirmek isteriz. Allah dostlarına yeryüzünde korku ve hüzün yoktur. Ben Beton Şevket vazgeçtim. Murat abi, biz T4 B3 Koğuş'tan Zımba, Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Farklı kampüslerde bulunan dostlara Erkan Karataş, Erhan Karataş, Gökhan Karataş, Uğur Kahraman, Emirhan Öztürk, Çiko Gürkan, Emir Yıldırım, Fehim Arı, Yiğit Özyurt, Fırat Yılmaz, Doğukan Taşar, Doğukan Erdoğan, Batuhan Palan, Muhammed Talha, Necmi Deveci, Mert Ali Üçüncü. İsmini saymış olduğumuz abi kardeşlere selam ederiz. Biz kendi içimizde kopardık kıyameti. Bundan sonra ateş olana yaşatırız kıyameti. Zımba Beton.

0: tekrardan hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle kısa bir ara verdim. B10 koğuşuna, kadın kapalı B10 koğuşundan Beyza Özkan kardeşim. Anneciğin gelmiş Beyza. Bir kim damla gelmiş, bir de nehir gelmiş. Yani şekle bak, nehirin tipine bak Allah aşkına. Allah. Beyza. Annem burada. Ayşen hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş buldum. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim vallahi, gördüğün gibi. Hep dinliyorsunuz ya.
1: Evet. Nasip oldu.
0: Hoş geldin Beyza.
1: Hoş buldum. İyi çalışmalar. Hayırlı yayınlar. Yayınla ortak olmaya geldik.
0: İyi, hoş geldin. Beyza dinliyor mudur?
1: Beyza dinliyor musun aşkım?
0: Dinliyordum.
1: Dinliyorsan.
0: Evet, anne dinliyorum diyor.
1: Anneciğim seni çok seviyorum. Bunu asla unutma.
0: Kulağına oraya verme.
1: Buraya ver. Sesimi de oradan duyunca çok heyecanlandım ya. Anneciğim seni çok seviyorum. Çok çok çok seviyoruz aşkım. Damla'yla Nehir de burada. Şu an beni çekiyorlar anneciğim. Keşke bu videoyu sana gönderebilsem. Ay ne diyeceğim ya? O kadar çok şey söyleyecektim, unuttum şu an.
0: Çok şey değil. Az öz.
1: Tamam. Çok sevdiğimi bilsin ve seni çok seviyorum aşkım gerçekten. Üzülme sakın. Bir gün seninle de geleceğiz Murat abini buraya dinlemeye. Koğuş arkadaşlarına selam söylersin. Seni çok seviyoruz. Şu an gülüyorsun bak, ben görüyorum seni. Kikirliyorsun hatta. Aşkım benim. Ben de edebiliyorum. Canım anneciğim, elini sol tarafına koy. Dediğim gibi o pıt pıt atan şey benim. Hiçbir zaman yalnız değilsin. Her zaman yanındayım. Bunu da unutma. En kısa zamanda seni buraya bekliyorum. Damla şu an karşımda ağlıyor. Ben de ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Sesim titredi. Bilge, seni de çok seviyoruz bebeğim. Birbirinize sahip çıkın. Vallahi şu an çok heyecanlandım. Ağlayabilirim. Kusura da bakmayın.
0: Ağlarsın, onlar ağlar.
1: Ağlamasın. Ya şey, tamam. Sevinçten ağlıyorum aslında da. Çok şey söyleyecektim ben ya. Aşkım, sen biliyorsun beni. İstersen burada sabaha kadar Murat Bey'le yayın da yapabilirim ama söyleyeceğim tek kelime seni çok seviyorum olacak herhalde. Seni çok seviyoruz aşkım. En kısa zamanda yanımızda olursun inşallah. Dualarımız seninle. Tek tek çıkarıyoruz işte size. Damla'yla göz göze gelmemeye çalışıyorum aşkım. Ay. Yo, aslında bu kadar değil. Beraber yapalım mı yayını?
0: Maalesef.
1: Sabaha tamam. Kadar. Niye dinlenirsin bak, beraber yapalım.
0: Yok,
1: yo. Neyse.
0: Ağlayacağını istiyorsan bir gel de.
1: Damla da birkaç bir şey.

0: şeyler söyleyecek. İnşallah söyler sağlamadan. Geldi yanım aşkım. Seni çok seviyorum.
1: Gel. Uğraşamam valla Damla, ağlamın gözü. Hadi işiniz hadi.
0: Ağlamaya mı geldik buraya?
2: Konuşamayacağım. Beyza. Aşkım. Ne yapıyorsun? Kalbim yerinden çıkacak şimdi. Ayakta mı duruyorsun acaba? Yatakta mı dinliyorsun? Merak ettim.
0: Bence ikisini yapıyordur.
2: Arkadaşlar önce bir selam vereyim. Beyza'la biraz uzun konuşabilirim. Çok kısa. Beş dakika, beş dakika. İki dakika. İki dakika. Üç de olur. Beyon Kovuş'u. Büyüklerim. Kısaca sadece. Ben hızlı konuşuyorum zaten. Beyza. Selma teyzem, Hülya teyzem. Ellerinizden öpüyorum. Kızlar, Gökçem, Bilgem, Selom, Özlemim, Sinem, Fatma, başka Burcu, Şima, Ayşe ablalar. Hepinizi çok seviyorum canlarım benim. Ben kızımın yanındayım. Nehir'im yanımda. Dört gündür kendimde değilim. Temizliğe başladım. Evi çok kötü yapmışlar. Evde temizlik yapıyorum. Dediğim gibi çıkar çıkmaz gez. Evet. Bir dakika. Çıkar çıkmaz gezeceğim tozacağım demiştim ama gezemedim. Evimdeyim. Köye gittim. Çok güzeldi her şey. Annenle buluştuk. Bütün gün bizim evdeydik. Senin bana yaptıklarını söyledim. Yanağımı ısırdığını söyledim. Biberi bana fırlattığını söyledim. Evet. Şikayet ettim Beyza seni.
0: Etti aşkım.
2: Sonra öyle resimlere baktık. Her şey güzeldi. Sen yoktun bir tek. Ağladık. Yani ben hala oradayım aslında. Kalbim, ruhum orada. Sanki rüya burası. Hani hep rüyamda köydeydim ya. Şimdi rüya burası. Bilmiyorum, çok değişik bir duygu. Aklım, fikrim Beyza'mda. Bilgem'de. Sizi çok seviyorum. Bilge duyuyordur değil mi beni de? Şu an yanındadır. Bilgem, annenle konuştuk. İyi annen. Selo, annenle konuştuk. Selo'nun annesiyle de konuştum. Dinliyorsa, dinlemiyorsa söyleyin. Sibel geldi bugün bana. Sibel'le oturduk, resimler çekildik. Dışarısı güzel, her şey aynı aslında. Önemli olan orası. Heyecanlıyım şu an. Kalbim çok atıyor hızlı. Ne güzel, millet farklı nasıl bir ses duydu.
0: Masal gibi anlatıyor.
2: Hayır, senin sesin çok güzel. Bıkarlar mı? Sen pazar günü yayın yapmıyorsun. Biz diyoruz ki üf, pazar günü yayın yok. Hatta ben dedim ki çıkınca Murat'ın yanına gideceğim. Diyeceğim ki gönüllü olarak pazar günü yayın yapacağım.
1: Yok, yapamazsın.
2: Niye? Radyo satılık, onu da konuşacağız aslında biz seninle. Satıyorlar. Evet, Ayşen ablayla ikimiz radyoyu almayı düşünüyoruz arkadaşlar. Artık ben yayın yaparsam sabaha kadar yayın olur.
1: Ne? Hadi kızım. Hadi
2: bir dakika ya. Tamam. Bak. Tamam. Beyza'm, Bilgem.
1: Mesajlar var.
0: Aşkım, seni çok seviyoruz bak.
2: Kız hadi girsin. Gel Nehir konuşacak Bilge, Beyza. Tamam. Gel annem.
3: Beyza ablam, nasılsın? Umarım iyisindir. Biz hep beraberiz. Ben anneme kavuştum. Umarım sen de annene kavuşursun. Annem hep seni anlatıyor. Burada çok çene yaptılar. Kısa kesmeleri gerekiyordu ama çok heyecanlandılar. Olsun. Biliyorsun zaten sen bu salakları. Seni çok seviyorum. Anneni senin yerine çok öpüyorum. Ben sen oradan annemden kurtuldun, başındaki beladan. Bana geldi bir tane bela. Habire çene konuşuyor. Seni çok seviyorum. Umarım Gökçe ablamla Bilge ablamla dinliyordur. Sizi de çok seviyoruz. Çok görmedim sizi ama sizi de çok seviyorum. En kısa zamanda size mektup da yollayacağız. Sizi çok öpüyoruz.
0: Hadi son sözlerimiz. Öyle dersen baskı konuşamıyorum altında. Ya baskı altında söyletiyorsun.
4: Ama biz oradayken.
0: Ay, son sözünü bitirmek istemiyorum ya.
1: Asla. Burada kimse 10 dakikalar.
0: Tamam, 5 dakika daha konuşalım. Dakika daha konuşalım. Hadi. Ama ne diyeceğim şimdi, hadi hadi deyince ben ne diyeceğimi şaşırıyorum ya.
2: Beyza gülüyorsun değil mi şu an bize?
0: Kesin şu an kahkahadan yerlere yattı, evet. Yani ben sana söyleyeyim. Ona bir de eski DJ var burada.
2: Evet, eski ben... DJ'miş.
0: 96. Mesleği elinden alacağım diye korktun değil mi? Tamam, olur. Ortak yapabiliriz. Vallahi olabilir yani.

0: diyor. O maşallah. Tamam, emekli olma vakti gelmiş. Tamam. Valla olabilir. Bak olabilir gerçekten. Yeni patronunuz Lider FM'in patronu bundan sonra Ayşen'le gönülden gönüle.
1: Yayıncınız da Damla Çakmak.
0: Bir saniye.
2: Bir şey demek istiyorum. Beyza ablam, dışarıdan gökyüzüne bak ve her zaman bir umudun olduğunu unutma. Sana şimdi

0: Senin için bilsen şarkısını armağan ediyoruz şimdi, Murat abim çalacak aşkım. Bizim için dinle, biz bunu yolda dinleye dinleye geldik çünkü. Tamam, tamam deyip bir baskı yapıyor. Tamam, kapatıyoruz
1: ben
0: artık.
1: Ben de Beyza'ma Manolya şarkısını istiyorum. Beyza'la bizim şarkımız. Nehirden de sana armağan, Ağustos sırılsıklam. Bilge'me de Tiryaki'nin Bayhan'dan, çok sever Bayhan'ı.
0: Seni çok seviyoruz.
1: Aşkım kendine iyi bak, tamam mı? Kapatıyoruz, valla çok baskı altındayız, konuşamıyoruz şu an. Biliyorum benim çenem bitmez Beyza. Ama artık ben iki günde bir buradayım seni. Kabul edilmedim. Aşkım kendine çok iyi bak. Bütün koğuşa selam, bütün arkadaşları öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Rabbim sizi de bir an önce kurtarsın oradan.
0: Amin.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Mert Şen Seçer. Aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi, kardeş, dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Nar. Derdi abim Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk Polat, Emrah Timur, dostlarım İsmail Can Kırma, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornavalı, Dedos Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç, kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz. Mert Şen Seçer.

Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırım'a radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Seçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin yani Dedo Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdisi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuşundan Emrah Timur, aleykümselam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Canpak, Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çiko, bu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimizin. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin Yardımcı yani Bornavalı Dedo, aleykümselam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere. Erzurumlu Halil Nar, Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Murat Çampak, Şiar Yaz, Selçuk Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen Seçer, İsmail Çankırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak gece bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornavalı Dedo. Ayrıca öz abim Emrah Yardımcı'ya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halil Nar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Tuman, Serkan Şahin, İsmail Can Kırman, Mert Sen Şen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak. Değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'da bin selam ederim.

abim biz T45 Koç'tan Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Aleyküm selam kardeşlerim. Can kardeşler, ayrı akvaryumlarda yatan dostlara hitaben. Amra Sürget, Halil Sürget, Adanalı Ahmet Yıldızhan, Ferit Ersöz, Berkay Alınca, Akif İbrikçi, Mert Sazlı, Mehmet Fatih Özdeşik, Emirhan Özdeşik, Cengiz Özdemir, Umut Oğuz, Mehmet Koyuncu, Berkay, Berkan Saday, Şahan İvru. Bu ismini saymış olduğumuz kıymetlere selamlarımız her daim bakidir. Eyselik çok kapıdan geçerdik ama biz hep dik durmayı tercih ettik. Ay ya da dayı demeyiz, yıkılsın köprüler zımba beton. Murat abi biz T4 B3 koğuşundan aslan kardeşler zımba ve Azcan Yatmaz ve Beton Şevket vazgeçtim. Cezaevlerinde bulunan abi kardeş Fatih Karadere, Özgür Baharlı, Japon kardeşler Aşkın Anıl Isak, Yavuzhan Çalıkayış, Gökhan Özkalaycı, Kedi Yusuf, Emin Gümüş, Murat Yeke, Emrullah Aydemir, Bebeksi Gökhan Güler, Japon, Berk Baki, Tatüldey, İsmet Tari. İsmini saymış olduğumuz ve ismini sayamadığımız tüm dostlara selam ederiz. Geceyi şu sözümüzle bitirmek isteriz. Kalabalıkta yapılan yanlışın tenhada affı olmaz. Sizleri seven aslan kardeşler zımba beton. İyi yayınlar Murat abi. Ben T4B3 koğuşundan Cemilcan Tuncer yani CCT. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan zımba. Azcan Yatmaz, onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Sedat Sağlam, Murat Ayata, Rüstem Erduraklar, Can Dostum, Tilki, Tahir, Mali, Acar, Kopu, Ozcan, Aslan, Tetik, Mert, Kaleli, Baran, Savur, Sıra Çoral, Osman, Portakal, Kuruçaylı, Doğan, Bineker, Faruk Sağlık, Sezer, Oyanık, Kamil Atak, Serdal, Meleş. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece zımba Azcan Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yaşanan başarı.

Sırasızlıklar yaşanacak günlerimiz için birer tecrübedir. Önce şeref, sonra hayat. Değerli Murat abi, ben T4 B3 koğuştan Tahir Kılıç, namı der Tilki. Başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan canımız kanımız olan Zımbaz Can Yatmaz ve onun çok değerlisi canımız olan Beton Şevket vazgeçtim. Murat Ayata, can dostum Cemil Can Tuncer yani CCT. Rüstem Erduraklar, Mali Acar Aslan kardeşim, Tetik Mert Kaleli, Koppu Oğuzcan Aslan, Faruk Sağlık, Baran Savur, Osman Portakal Sıraç, Oral Sezer, Oyanık Kuruçaylı Doğan, Bineker, Selçuk, Bayram, Kemil, Kamil Atak ve kardeşim Ramazan Yıldırım, ismini saymış olduğum can dostlara bin selam ederim. Gece Zımba Azican Yatmaz'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alem oyuncu olmuş, sokaklar sahne, güneşe çıkan gölgeniz belli olsun. Murat abi, ben T4B3 koğuştan Kemal Paşalı Kamil Atak, başta olmak üzere kan bağı olmasa da can bağı olan canım kardeşim Zımbaz Can Yatmaz ve onun kadar kıymetli kardeşim Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Rüstem Erduraklar Tepecikli, Murat Ayata, Cemil Can Tuncer yani CCT, Tilki, Tahir, Sedat, Sağlam, Serdar, Mereş, Yılmaz, Türk Kölesi, Kuruçerli, Doğan, Bineker, Yakup, Faruk, Sağlık, Kopu, Oğuzcan Aslan kardeşim Eren Doğu, Tetik Mert Kaleli, Egemen Daş Osman, Portakal Sıraç, Oral ismini saymış olduğum kıymetli kardeşlerime selam ederim. Gece canım kardeşim Azican Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak istiyorum. Bizim için ne düşündüğünüz umrumuzda değil. Yaşantı bizim, dedikodusu sizin. Azican Yatmaz. Murat abi, ben Tepecikli Rüstem Erduraklar, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan dostum Zımba Azcan Yatbas ve onun kadar kıymetli olan Beton Şevket vazgeçtim. Ne kadar birliği yaptığım canlar Mali Acar, Cemil Can Tuncer yani CCT, Murat Ayata, Tilki Tahir, Sedat Sağlam, Kemal Paşalı, Kamil Atak, Faruk Sağlık, Baran Savur, Oğuzhan Aslan yani Koppo, Tetik Mert Kaleli, Sezer, Oyana Kuruçaylı, Doğan Bineker, kardeşim Osman Sakırga, Üçnoğlu'da bulunan C12 koğuşundaki canım kanım paşa kardeşim Salih Erduraklar ve ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Geceyi Azican Yatmaz'ın sözüyle sonlandırmak isterim. Gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz. Tepecikli

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Şiar Yaz. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nargür, Çeşmeli Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Ferhat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı, Dedo, Murat Çampak, Ahmetli, Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pek Yüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşlerimizdir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Şiar kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Birnoğlu C16 koğuşundan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım abilerim, başta öz abim olan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Mustafa Murat Can Bak, Can abim Gür Çeşmeni, Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozda ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi, burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen. Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C16 koğuşundan Gürçeşmeni Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylü, Mesut Çaylak, Goştum, Mehmet Kökerek, Kök Eken ve Mehmet Nurullah Tar, Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulundum.

0: kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke, Demircan ve o gün Açgöz Kuzu Özegöz. Tevki'de bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukur Mahalli çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 Koç'tan Gürçeşme'nin Mustafa Çakır. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştığım kardeşlerim Ötecan dostum Türk Gencay olmak üzere. Değerli kardeşlerim Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül. Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun, Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşunda bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gürçeşmeli Çakır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 Koç'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Aslan abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halinler, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko. Akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar Yaz, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin Yardımcı, Emre Yıldırım, Emrah Timur bu derlere Azar Bülbül'den 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Canpak'ın derlisi Mizgin Aylak yengemize de selam ediyorum.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 ve 3 koğuştan Tetik Mert Kaleli. Aleyküm selam kardeşlerim. Mesajlar içerisinde selamını aldım kardeşlerim. Hepinizin selamları başım gözüm üstüne. Aleyküm selam. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan kardeşimizin bazı Can Yatmaz ve onun kadar değerli Beton Şevket vazgeçtim. Koğuşumuzda aynı sofrayı paylaştım dostlarıma. Murat Ayata, Sedat Sağlam, Faruk Sağlık, Sezer Oyanak, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Sıraç Oral, Baran Savur, Namıder, Gatto, Oğuzcan Aslan, Namıder Kopo, Cemilcan Tuncer yani CCT, Onur Camgöz, Mert Can Dikenova, Yusuf İstanbul, Fikret Dost, Aslan abim Yıldızlı, Murat, Narlı Dereli, Egemen Daş, canım abim Tilki Taylı. Bu ismini saymış olduğum canlara bin selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Aslan ile Çakal aynı masaya oturmaz, herkes dengeyle otursun. Murat abi ben T4 B3 koğuşundan Baran Savur, koğuşumuzun aslanlar aslanı Zımba Azcan Yatmaz abim ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim ve koğuşunda dost abi kardeşlere hitaben Murat Hayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Faruk Sağlık, Aslan abim, Tilki Tayr, Mali Acar, Cemilcan Tuncer yani CCT, Sezer Oyanak, Aslan Mahalle Çocuğum, Tetik Mert Kaleli, İkinoğlu C1'de bulunan iki gözlerim, Sedat Salman ve Samet Kır, Muzocan Aktaş, 3.0'da bulunan değerli abim İbrahim Acar, Utku Yapıcı, Manaman'da bulunan Baran Altında. Benim en kötü hikayemi en güvendiğim insanlar yazdı. Ben düştüğümde kalkmayı değil kimseye güvenmemeyi seçtim. Murat abi ben T4 B3 koğuşundan Faruk Sağlık, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan dostum Azcan Yatmaz ve onun derdisi Beton Şevket vazgeçtim. Nazarında koğuşumuzda bulunan kardeşlerim Murat Ayata, Sedat Sağlam, Rüstem Erduraklar, Mali Acar, Mert Kaleli, Namıder, Tetik, Koppo, Oğuzcan Aslan, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Baran Savur, Osman Portakal, Mehmet Sıraç Oral, Sezer Oyanık, Doğan Bineker, Selçuk Bayram, Narlı Dereli, Egemen Daş. İsmini saydım bu canlara bin selam ederim. Bazen korkuyorum ölümden. Günahlarımı Rabbim affeder mi? Bazen korkar ölüm benden. İyi bilirdi onu beklediğimi. Canseverden emaneten yaşarım şarkısı armağan olsun. Murat abi T4 B3 koğuşundan Narlı Dereli Egemen Daş. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan başta Zımba Azican ve onun derlisi Beton Şevket vazgeçtim olmak üzere. Nazarında koğuşumuzdaki abidos kardeşlere hitaben Murat Ayata, Faruk Sağlık, Sedat Sağlam, Tepecikli Rüstem Erduraklar, Cemilcan Tuncer, Namıder, CCT, Tilki, Tahir Kılıç yani Robi, Mali Acar, Sezer Oyanık, Sedat Kalkan, Kopu, Oğuzcan Aslan, Tetik Mert, Kaleli, Baran Savur. Ayrıca farklı kurumlarda bulunan abim Güney Aslan, Aslanlar Aslanı, dostum Çetin, Çavdarcı, Düzgün, Korkmaz, Baran, Tek, Şervan, Tek, Doğan Duman, Mazlum Doğan ve tüm Narlılere çocuklarına selam olsun. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. Elbet bu gecelerimizin bir sabahı her karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. Bu derlere etkinden kralını tanımamış şarkısı armağan

Aleykümselam Türk Gencay kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halil Nar, Murat Canpak, Selçuk Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte Can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek badim olan Samet Özdemir Aslan kardeşim. Öz biraderim Orçun Metin ve Can kardeşim İsmail Can Kırma. İki gözüm ver sen seçer. Roşat Demir Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgül. Derdim hocam Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum. Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İvo. Koç aşkla yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuştan Gümüş Balalı Uğur Savcı yani Kalo. Aleykümselam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Halil Nar, değerli dostum Altındağlı Murat Canpak, Gürçeşmeli abi Mustafa Çakır, iki gözüm Selçuk Polat, Karşıyakalı Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli Roşat Demir, dostum Mert Sen Şen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Çavemin, Vedat Duman, Kadife Kaleli Şiar, Yaz Gültepe, Göztepeli, Rus Çiko, Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emi. Aynı kurumda bulundum dostum T1C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1B3 koğuşundan yol arkadaşım Çavemin uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koğuştan Altındağlı Murat Canpak. Aleykümselam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaştım can dostlarım Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar, iki gözüm Selçuk Polat, derli abim Gürçeşmeni Mustafa Çakır, dostum Uğur Savcı, vefalı dostum Murat Can Gülşen, emni yani Emrah Timur, Mert Şen Seçer, Bornalı Sezgin Yardımcı abim Ferhat Akgül, Vedat Emrah Duman kardeşler, Can kardeşlerim Orçun Metin,

Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan Cam Parçam, Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim, Mizgin'ime, Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Hayat var oldukça umut her zaman vardır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16'dan Erzurumlu Halil Nar. Aleykümselam Halil kardeşim. Öncelikle kader birliği yaptım, ahiretlik dostum Türk Gencay, candan öte dostlarım Murat Canpak, Selçuk Polat, İki Gözüm, Mert Şen Seçer, abim Gür Çeşmeni, Mustafa Çakır, Emrah Timur, Rus Çiko, Vedat Duman, Gümüşbalalı Uğur, Savcı Ferhat Akgür, Aslan kardeşlerim Orçun Metin, İsmail Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Tam, Toprak Bornavalı, Dedot Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, Aslan kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve kadın kapalı da bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Canpak'ın derdisi Mizgin Aylak, yengemiz

kaldığımız yerden devam. Murat abi hayırlı akşamlar. Buca kırıklarda yatmakta olan Halis Değirmen. Halis abi nasılsın? İnşallah iyisindir. Kurban oldum. Seni çok özledim. Allah büyük yeter ki sen iyi ol. Halis kalbi yüreği güzel adam. İyi ki varsın. Gülüşüne kurban olurum. İyi geceler. Kurban oldum. Al, seni önce Allah sonra da seni sana emanet ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B16 Koç'tan yoldaş Cancan. Aleykümselam yoldaş kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız değerli abilerim başta olmak üzere Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Selim Turgay, Uğurcan Yılmaz ve dost kardeşlerim Şahin Sincar, Tarkan, Polat, Hüseyin Turgay, Emirhan Canbaz ismini tek tek sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz kendine yaslanan dik yürür doğru duvar yıkılmaz yoldaş Cancan. Murat abi ben 4 nolu B16 Koçlan yoldaş Cancan kıymetli ve değerli abilerim Engin Avşar, Ferhat Arslan, Mafya, Sedat Yunus, Tutkun, Ferhat Taş ismini sayamadım abi kardeşlere selam olsun. Menemen'de yatmakta olan can dostum Berk Ak yani namı der Piri dostuma da buradan selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar yoldaş Cancan. Ben T1C14'ten Harun Tarduş, Salim Yılmış dostum. Baban hangi koğuşta ben yanıma aldırmak için uğraşacağım. Tüm kayda değer mahkumlara gecesi güzel olsun. Ben Harun Tarduş. Ben T1C14'ten Harun Tarduş, vefalı kardeşlerim Musa, Şahin, Ayhan, Öğüt, Ömer, Faruk Yıldırım, Azat Güler, Mehmet, Cengiz, Ferhat Gül, Murat Duman, Beratcan, Çağlayan, Hazar, Bulut, Hüseyin, Taşpınar, Nurullah, Özkan, Mustafa, Söylemez, Yusuf Aksu, Ömer Çiftçi, Emre Altıntaş kardeşlerime Ahmet Şehrin benim armağan olsun ve tüm koğuşa armağan olsun. Ben T1C14'ten Harun Tarduş, Abdülkerim Bakır, Uğur Savcı kardeşlerime çok selam ederim. Halit Birgiç'ten bu şehrin canı cehenneme şarkısını armağan olsun. Ben T1C14'ten Harun Tarduş, başta B13'te bulunan Mehmet Er Yakşı, abime selam ve saygılar Ahmet Kaydan, Bahtiyar şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. T1C14.

4'ten ben Harun Tarduş, 5'te bulunan Taşkın Eleftöz abim ve Keko Fırat Öztaş denen cani gönülden selam ediyorum. Ozan Hamit'ten Navete şarkısı armağan olsun. T1C14'ten ben Harun Tarduş, buradan A3'te bulunan Can Parşam, Ahmet Can Alana ve koğuşuna bulunan Hakan Fırat, Epik Daykolu, Engin Kaya ve Kader Birliği yaptığı tüm canlara ve tüm koğuştakilere selam olsun. Strane Ahmet Rujek şarkısı armağan olsun tüm A3'te bulunan dostlara. Selamünaleyküm Murat abi, ben Zaza, aleyküm selam kardeşlerim. Üçnoğlu B14 koğuşundan değerli abi Murat bana ve sofrasını paylaştı tüm dostlarına selamlar olsun. Murat abi ben Japon, kıymetli dostum Üçnoğlu B14'te yatan Uğur Akman'a sevgiler selamlar. Murat abi ben Furkan, çok kıymetli abim Üçnoğlu B14'te yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgimi selamlarımı gönderiyorum. Murat abi ben Nakit, Üçnoğlu B15'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı dostlarına da arkadaşlarına da sevgiler selamlar. Murat abi Şakran, Üçnoğlu B14 koğuşunda kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a sofrasını paylaştı tüm koğuş arkadaşlarına sevgiler selamlar. Ben Kadir Gültekin, buradan sizin aracılığınızla Uğur Akman dostuma selam olsun. Az daha sabır iki gözüm. Özgürlük yakındır Tosucan kardeşimin de gözlerinden öpüyorum. Ben Beyza, T3C5'ten DJ Ivo. Merak etme, herkes çok iyi, aklın kalmasın. Burada sadece sana olan özlem ve hasretimiz var. Ondan başka sorunumuz yok. Haberin olsun, seni seviyorum iki gözüm. T3C5 koğuşuna atan canım abim Ivo Sil, seni çok özledik abim. Yokluğun her gün biraz daha hissediliyor. Dualarımız hep seninle. İnşallah en kısa zamanda özgürlüğüne kavuşup sımsıkı sarılacağız. Kendine iyi bak, seni çok seviyoruz. Burada bizi merak etme, iyiyiz. Döneceğiz hafta sonu. Yok, yanlışlık var. Burada biz iyiyiz diyelim. Merak etme, döneceğiz hafta sonu. Rabbime emanet ol. Murat abim ben Tommy Şakran, T2C7 koğuşuna yatan sevdiğim Hayrettin Çiçeğe sevgiler selamlar. Ruhumun boş koridorlarında volta atıyor sevdan. Bendeki seni bir bilsen sevdiğim. Sevdan sevdamı kıskanır. Seni çok seviyorum ömrüm. Murat abi ben T2C7 koğuşundan Ali Der Şakran, kadın kapalı B10 koğuşundan Mine Doğan radyo başına. Gönlüm bir şehir ise o şehrin tüm sokakları sana çıkar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Resul Pervane. Burada kader bir de yaptım. Can dostlarım Oğuzhan, Orhan, Limontepe'li Ozi, Sait Deniz Gedizli, Mami, Varlı, Mardinli, İbrahim, Barış Ali, Yalçın, Ece, Sercan, Davutlar, Vahit Dağlı, Alican, Kilay, Engin Çağlar, Zekeriya, Aydın, Emin, Başaran, Durmuş, Akgün, Hüseyin, Dağdelen, Furkan, Karslı, Alişan, Kemal, Uluç, Mustafa, Çağrı, Savaş, Şakran, 4-0'da yatmakta olan Ergün, Pervane ve Serdar Ateş'e selam olsun. Özgürlük yakındır, karanlığın bir aydınlığı vardır. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen A5 koğuşundan Oğuzhan Orhan. Namı der Limontepe'li Ozi. Burada kader birliği yaptım. Can dostlarım, yoldaşlarım Mami Varlı, Sait Deniz, Resulü Pervane, İbrahim Barış ve Ali Yalçın. Akabinde Menemen B1'de bulunan Mehmet Eriş ve Fırat Aydın'a selam olsun. Bu değerli canlara Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısını armağan ediyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Ayağı taşa takılan kalbini yoklasın. Hepimizi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl, ben Şakran 1-0 A20 koğuşundan Batuhan Üçdemir, aleykümselam Batuhan, sağ ol kardeşim benim. Başta Necati Gülen olmak üzere aynı koğuşta kader birliği yaptım canlara hitaben. Göksel Yağcı, Burak Ceylan, Yusuf Ceylan, Çam Dibili, Yasin Açık ve Emrah Gürbüz, Gökhan Karaslan, Barış Duran, Rüzgar Gözen, Şehmuz Kaymaz, Burak Ceylan'ın dostları Atakan, Özü Uyanık, Can abisi Gökhan Ecellioğlu, bu canlara selamlarım bakidir. Burak Ceylan der ki gönüllüler birdir, ortamlar farklı olsa da yaşananlar hep aynıdır. Geçmişte kalsa da biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde taşırız ve selam Batuhan Üçdemir. Murat abi ben T1A20 koğuştan Batuhan Üçdemir, burada aynı kampüs ve farklı hapishanelerde yatmakta olan canlara hitaben. Başta Emir Kızılay olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umut Fidan, Emirhan Akdeniz, Baran Akdeniz, Apo Duman, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Muhammed Taşdemir, Ayhan Erez, Baran Aslan. Bu derdere selamlarım bakidir. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Geceye bir söz, hayat hep bir satranç gibiydi. Ben bir hamle yaptım, bütün piyonlar kendini şah zannetti. Murat abi sana da selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi, Batuhan Üçdemir. Aleykümselam Batuhan kardeşim.
Selamünaleyküm Murat abi. Biz John 4'ten Dersimli, Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz. Aleykümselam kız kardeşlerim. Dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Acar, Sıla Söğüt, Derlesi Gözde, İbinli Pelin.

Dursun ne zaman yanlışlık var nazarı. Evet, nazarım Neşe Gürbüz, Esen Çalışkan, Bergamalı, Hasret, Ramo Temel, Aslı Özen, Zeynep Uşan, Dilara Ören Dersim'in Hülya Bayraklı olarak gece bir söz bırakmak istiyorum. En güzel çağımızda kadere yenildik biz Murat abi. Sana da selam olsun güzel insan. Bizim için nazar birbirinden başaramadım. Çalarsan sevinirim. Aleyküm selam kız kardeşlerim. Selamünaleyküm kalbi güzel Murat abimiz, biz C14 Koşlan, Hatice, Buse Yılmaz ve Dersimli Hülya Bayraklı, can dostlarımız Güler Demirkıran, Gamze Şakar, Bilgin Özgören, Arife Gülce Gül, Ezel Özel, Damla Üstütüncü, Ayşegül Ergün, Yeliz Ören, Selvi Özbek, Poyraz'ın Sılası, Nehir Otoker, başka koğuşlarda bulunan Yeliz Karakuş ablama ve Çilem Duman'a selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyoruz Hatice Buse Yılmaz olarak. İyi olanların kıymetini bir gün siz iyi olmayanları anlatacak. Murat abim bizim için Yıldız Silbe'den Vazgeçtim şarkısını çalar mısın? Seviliyorsun abim. Sağ olun kız kardeşlerim. T4 A2'de yatan kral amcam Mümin Doğan'a sesleniyorum. Allah'ın yaktığı ateşi ancak Allah söndürür. Sarsılmak var, yıkılmak yok. Murat abi kral Mümin Doğan'a zarardayım, ziyandayım şarkısını çalarsan sevinirim. Seni seven yeğenin Mersinli İzzet. T4 A2'de yatan yol yemez dostum Barış Doğan'a selam olsun. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Sabır ve özlemle az kaldı iki gözüm Barış Doğan. Seni seven dostun Mersinli İzzet Yıldız. Murat abim Şakran T3 A12'de bulunan sevdiğim Balçovalı Fatih Akdağ. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır aslanım. Sabrın özgürlüğün olsun paşam. Güçlü kal ve başını dik tut. Seni kendinden çok düşünen bir kalp olduğunu hiçbir zaman unutma. En yakın zamanda tekrardan el ele olmak dileğine kendine çok iyi bak kurban oldum. İlla ki bir gün aslan kocam Allah'a emanet ol İbrahim Erkal yandım şarkısı armağan olsun sevdiğim. Şakran T3 A12'de bulunan güzel gözlüm Balçovalı Fatih Akdağ mesafe aramızdaki yollardır paşam. Gönlüm seni 40 diyar öteden de sever. İyi günde kötü günde her koşulda arkanda değil yanındayım sevgilim seni çok seviyorum geleceğim mis kokulum. Murat abim iyi yayınlar diliyorum. Şakran T3C5 koğuşuna kalan sevdiğim Mert Çulha radyo başına. Mert'im dün telefonda konuştuktan sonra uzun süre seni düşündüm. Sesin hala kulağımda, sözlerin hala kalbimde. Bana çıkınca her şey çok güzel olacak dedin ya. O cümle içime öyle bir umut bıraktı ki. Ne olursa olsun bugünler geçecek sevgilim. Seni çok seviyorum. İyi ki benim hem ailem hem de en yakın dostumsun. Şakran T3C5 koğuşuna kalan Mert Çulha radyo başına. Sevgilim bugün Peri'yi veterinere götürmem gerekiyordu. Haberin olsun o işleri halledeceğim. Onun haricinde evimizdeyim. Tüm konuşmalarımızı dönüp evde dinliyorum. Dün senin sesinle uyudum. Biz 5 yıldır birlikte olup birbirini çok seven iki insanız. Ama Rabbimiz sınavıyla birbirimize daha çok bağlanmış olacağız geldiğinde. Bir dakika ayrılmayacağız seni. Çok seviyorum her şeyim. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, tüm ömrümü gülümsediğinden emin olarak geçirebilirim. Çünkü senin gülüşün tüm ömrümü yaşamaya değer kılıyor. Seni çok seviyorum. Enver Yılmaz'dan Can Çiçeğim. Murat abi ben Damla Avcı, belki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım Zeynep, Uğrak, Çiçek, Özek, Meltem, Toprak'la Canan, Batur, Tuğçe, Kundakçı, Emel, Madak. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister. Selamünaleyküm Murat abi ben T3C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç, aleykümselam Cavit kardeşim. Benim için değerli olan derman alınca Halil İdam olmak üzere T3B17 yatmakta olan Aslan kardeşim Polat Gezgiç ve değerli abilerim Ayhan Kılıç ve Ömer Şen, ayrıca Ekrem Birlik Çınar, Birlik Halil Karagöz'e selamlarım bakidir. Gece söz zindanlar soğuk zincirler yaş belki biraz üşürüz özgür günlerde görüşürüz. Azar Bülbül ne sayarsan say tüm abilerime kardeşlerime armağan olsun. Murat abi ben T3C7'den Gültepe'li Cavit Sevinç. Koğuşumda kader birliği yaptın. Derman alınca Halil İdem Hikmet Ören, Berkant Şallı, Koray Koldaş, Umut Mustafa Bor, Ekrem Birlik Çınar, Birlik İbrahim Acar, Taylan Ozan denli. Farklı kurumlarda yatmakta olan kardeşim Berkay alınca T1'de yatmakta olan Halil Karagöz'e selamlarım bakidir. Herkeste bir maske takma hevesi var. Kimsenin kendi olmaya cesareti kalmamış. Uğur Karakaş'tan yaşandı ve bitti cambaza armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Şakran T3C5'ten yani Brateler koşuna yatmakta olan Harun Aydemir, aleykümselam Harun kardeşim.
Öncelikle aslanlıyım. Erhan Tan yani ETV. Kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Aksal, Varol, DJ, İbosil, Eyüpan, Bozkurt, Oban, Yılmaz, Eren, Kastalmış, Yusuf Yakaş, Ahmet Çelik, Halil, Deniz Altın.

Altıntaş, Burak Polat, Suat Akbalık, Selçuk Karabalık, İbojan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vadettiler. Şimdilik zindanlardayız, saraylarda görüşmek dileğiyle. Kardeşim bir tane mesajım var, bilgin olsun sevgili kardeşim. Harun kardeşim bir tane mesajım var. Gelirse paylaşırız. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T312'den Veysel. Yes mesliler, başta değerli büyüm Çağdaş. Yes mesliler ve değerli amcam amcam dayı Taşkın Elef Toza olmak üzere abilerim dünya markası Rifox Umut Geçgel Mami ve Uğur Taşpınarlı Mert Fazlıoğlu Ekrem Birlik Dinçer Kıyagan 50 gram Murat'a 1000 selam ederim. T3'ten ben Veysel Yes Mesler başta olmak üzere Aslan kardeşim Çınar Deniz Kurt Aslan dostum Arman Elef Toz Çınar Birlik Mami Birlik Yunus Kaya Mert Üzücü Mami Özgür Batuhan Gökten Agit Arslan Halit Akbaba Berkant Bulut'a 1000 selam ederim. Günü şu sözle kapatmak isterim. Sanma ki ihanetler unutulur. Gün gelir her şeyin hesabı sorulur. Veysel Yes Mesler. Hera'dan selamlar. Amcanın adresi Akdeniz Mahallesi. Kat 2. Yaptığın el işini aldım. Eve uğrayıp işe geçtim. Uğraşmaca, koşuşturmacaya devam. Sen de iyi olmaya çalış. İnşallah bu günler geride kötü bir anı olarak kalır. Çocuklar da iyiler. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Sağ ol Yalçın kardeşim. Şakran Kadın Kapalı B7 Koğuşuna bulunan eşim Tülay Çakmak sesleniyorum. Canım haklısın. Ne söylesen haklısın. Kızmakta da haklısın. Belli ki bugün aramayacaksın. Hakkın az. Allah'ın izniyle meraklanma. Tez zamanda yanımızda olmayı nasip etsin Rabbim. Sana ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı B7 Koğuşuna bulunan Tülay Çakmak. Sağ ol kız kardeşim. Arkadaşlarım Çimentepe'de Japon Tayyip'e Kızıltepe, Sentepe'den Yağmur Yılmaz, Funda Baltacı Zekiye Nur Bülbül ve diğer koğuş arkadaşlarıma güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Rabbim tüm mahkumları tez vakitte ailelerine kavuştursun inşallah. Ben Tepecik'ten Tülay Çakmak. Selamünaleyküm Murat abi iyi akşamlar. Şakran T1'de yatmakta olan oğlum Cezo Sedat Çalışkan radyo başına. Biziz oğlum, bizi merak etme, kardeşlerin de çok iyi. Selamları var, ellerinden öpüyorlar. Dua ediyoruz. Güzel Rabbim bir an önce seni bize kavuştursun. Koğuş arkadaşlarına da selam olsun. Allah'a emanet ol Murat abi. Oğluma benden Ahmet Kaya'dan karar vermek zor şarkısını armağan eder misin? Abim sana da iyi yayınlar. Aleyküm selam kardeşim benim. Murat abi Şakran Kadın Kapalı B1'de Mesut Çopuroğlu, Mesude Çopuroğlu, Ebru Özü Yanık, Safiye Karakaplan, Saliye Ecellioğlu, Aycan Kabayel, Ece Taylan Pekgüven, Semra Erol, Gülcan Yüksel, B1 koğuşuna herkese selam olsun. Sizleri seven Çavuş. Abi arkadaşlarıma benden İbrahim Erkal'dan Yandım şarkısını armağan ediyorum. Size de iyi yayınlar abi. Buca F tipinde kalan canım babam Kanivar Çeliğe Müslüm Gürses'ten O Sevgi Sensin. Şarkısı gelsin, seni çok seviyorum. Her zaman kalbimdesin, özlemle sevgiyle kal kızın Arya. Buca F tipinde kalan Mehmet Ali Çelik ve Kanivar Çelik, sizi çok seviyorum. Çok özledim, yarın öğlen geliyorum. Kardeşiniz Şerife. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5 yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, namı der abim Alman Firo Fırat Keskin, namı der abim Meşko Serhat Yasa, Çamlıkuleli Reco Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mami Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yağaç, Rahatsız Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yol Yemez Kadir Demir, Emir Dal Durak'ta. Emirdal Durağa selam olsun. Geceyi bir sözle noktalamak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamaz. Zindan soğuk, zincir yaş, belki üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Murat abi ben Şakran T3C5'te yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Gediz'de Eyüp Bozkurt. Başka kurumlarda yatmakta olan aslan dostlarım, abilerim, kardeşlerim, namı der abim Alman Firo Fırat Keskin, namı der abim Mışko Serhat Yasa, abim Çamlıkuleli Reco Yıldırım, Baran Kaçmaz, Azat Kaçmaz, Sinan Akdemir, Altındağ'dan Mami Yıldırım, Muhammed Altındağ, Adar Demir, Yusuf Yaç, Rahatsız Baran Altındağ, Doğukan Akdemir, Yol Yemez Kadir Demir, Emir Dal Dura selam olsun. Geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. İnsan kaderinden kaçamazsından soğuk zincir yaş, belki üşürüz, özgür günlerde görüşürüz.
Selamun aleyküm Murat Bey. Aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın. Her ne olursa olsun nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman da olacağım. Bunu unutma. Sen benim yüzümdeki gülümsemem. Sen benim dilimdeki sözüm. Sen benim canım, kalbim, elim, ayağım, iki gözümsün. Sen benim dağlar kadar büyük özlemimsin. Herkesin her şey olsun. Benim aslanlar gibi bir oğlum olsun. İyi kim? Kıymetlime Müslüm Gürseslendi. Sen istedin. Armağan olsun. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B3'ten Berkant Zengin, yani Beko. Öncelikle Çam Dibinden değerli amcam Sakal, Ahmet Baltazar, Sato Sado, Çelik Örneköylü, Hakan Acar, yani Karabela, Karşıyak Hanefi, Halefi, Fatih Alıcı, Mustafa Başar, yani Grover, Bozyaka'dan Ersoy Dönmez, Çiğli'den Emir Akçiçek, yani Asil, Cennet Çeşme'den Aziz Yıldırım, Limontepe'den Diyar Eriş, Arancılar'dan Selçuk Yılmaz, Alperen Yaman Alkapon, Gökçan Ateş, C16'dan tüm dostlarıma selam ederim. Hayne merhamet eden mazluma ihanet eder. İzzet Yıldızhan'dan affetmem kendimi ben. Tüm kadar mahkumlarına armağan olsun Beko. Ben T3B3'ten Berkant Zengin, yani Beko. Bu kurumdan ve diğer kurumlarda bulunan abi kardeşlerim, öncelikle derdi amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, akabinde Cumhur Sipahi Pope abi, Arap Mert, Şenol Başkut, Yusuf Boz, Kadir Can Aksoy, Fatih Aydemir, Ceset Kadir, Asil Çalışkan, Efe Usali, Yılmış ve Çamur İbo'ya selam ederim. Ölümün takvimi yok, başımız dik yaşayın. Müslüm Gürses'ten kısmetim kapanmış, tüm abi kardeşlerim armağan olsun. Beko. Selamun aleyküm Murat abi. Ben Şakran T3C5, yani Brateler Koğuş'un yatmakta olan Aksel Varol. Aleyküm selam Aksel kardeşim. Öncelikle aslan dayım Erhan Tan, yani ET ve kandan olmasa da candan olan kader birliği yaptım abi kardeşlerim. O ben, Yılmaz Esen, Eren Kastalmış, Harun Aydemir, Eyüpan Bozkurt, DJ İbo Sil Atakan, Kahraman Suat, Akbalık, Selçuk Karabalık, Yusuf Yakaş, Burak Polat, İbojan Sayar, Emirhan Ceylan, DJ Mert Çulha'ya selam olsun. Geceye aslan dayım Erhan Tan, yani ET'nin sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Aşkım, Harun abiyle ilgili dün söylediğim mevzuyu öğrenip bana ulaştır, kağıda yaz, aradığında hızlıca okursan dakikan gitmesin, ama çok merakta kaldık, öğrenmemiz lazım. Onur Bey ziyaretine gelecek, detaylı konuşursun. Kurt kışı geçirdiğinde yedi ayazı unutmaz. Öyle birikmişlik var ki içimde, seni heyecanla bekliyorum. Her şeyi uzun uzun konuşuruz, seni çok seviyorum. Aklın kalmasın, iyiyiz. Allah'a emanet ol. Şakran T3C5 koşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Bazı kavuşmalar geç gelir ama geldiğinde bütün bekleyişleri unutturur. Seni sabırla özlemle bekliyorum. Senden tek ricam, adımlarını bizi düşünerek at. Sinirine yenik düşme, Allah'a emanet ol. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, biziz canım. Canım sıkıntı yok, her şey yolunda. Dün akşam muzolar bizdeydi, selamları vardı sana. İyisindir sen de inşallah. Bizi kafana takma, dün olanları da takma. Unutmak istiyorum, sen de mümkünse unut. Seni seviyorum Ahmet Kaya'dan. Düşmüşüm bir çukura, şarkısını çalarsan sevinirim Murat abim. Savaş Aktaş, aslan babam. Ben Savaş Aktaş'ın oğluyum. Seni çok seviyorum babam. Kralsın, senin oğlun olmaktan gurur duyuyorum. Seni çok özlüyorum, gelmeni istiyorum, aile olalım. Baran abim de gelsin, kardeşim de olsun, aile olalım. Sen iyi ki benim babamsın, gelince beraber uyuyalım. Babaların babası Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abim, öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan Ataş, aleykümselam Melihcan kardeşim. Senin aracınınla değerli ve kıymetli olan abi ve dostlarım Hüseyin Can, Padir, Agosi, Yavuz Özkan, Demirbaş Cem, Can Der, Anıl Peker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar ve ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem Çolak, Çivi Emir, Çelik Mahsun Aydemir, Muhammed Sayın Egecan Yılmaz'a ve beni tanıyan herkese selam olsun. İyi yayınlar abim. Selamünaleyküm değerli abi Murat Bingöl. Ben Hüseyin Can Patir. Aleykümselam Hüseyin Can kardeşim. Senin aracılığınla değerli ve kıymetli abi dostlarım, öncelikle Özkan, Demirbaş, Agosi, Yavuz, Selim, Baydar olmak üzere Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Cem Candeğer, Nihat Carasun, Emirhan Öztürk, Savaş, Duman, Fırat, Duman, İbrahim Sezgi, Erhan Çoban, Melihcan Ataş hepsine selam eder. Gökhan Doğanay'dan Bilsen şarkısı derlere armağanımızdır. İyi yayınlar diliyorum sana da Murat abi, sağ olun kardeşlerim. B11 Aliye Kadın Kapalı Cezaevi B11 Yağmur Boyun Duruk. Canım kardeşim, seni çok seviyoruz. Özgür günlerine selamlar, sevgiler. Merhaba Murat abi, ben İsmail Gökçen. Merhaba İsmail kardeşim.
Şakran kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan nişanlım Yağmur Boyunduruk, seni tüm saf kalbimle çok seviyorum. Ailenle sık sık bir araya geliyoruz. Hep yan yanayız. Güçlüyüz seni.

Bekliyoruz, kendine iyi bak. Koğuşundaki arkadaşlarına selamlar. Allah'a emanet olun. T1-15 Doğuş Erdoğan. Kıymetlim Dodo, ben Meltem. Dodom, seni çok özledim. Sanki her yer bomboş, kimse gözümü doldurmuyor. Annemi zaten söylememe gerek yok. Doğuş diyor, başka bir şey demiyor. Ulan Doğuş, ben doğursam seni bu kadar sevmezdim. Çok seviyorum seni. Sağ gözüm sen ol, sol gözümsün. Yok, yanlışlık var bunlar. Nasıl toparlayalım? Başka bir şey demiyorum. Ulan Doğuş, ben doğursam seni bu kadar sevemezdim. Çok seviyorum seni. Rüzgarım sağ gözüm sen ol. Gözüm çok bekletme. Bizi bir an önce gel abam. Seni hiçbir şeyin tadı tuzu yok. İki gözüm, Allah'a emanet ol. Meltem Erdoğan'dan bir söz. Bazı insanlar kaderine boyun eğer, bazıları ise demir kapıların ardında bile aslan gibi yaşamaya devam eder. Doğuş Erdoğan, işte sen o aslansın. Ben senin gibi delikanlı, senin gibi dürüst, senin gibi merhametli görmedim. Rabbim kalbine göre versin. Hiçbir şeyi kafana takma. Bunlar gelip geçici. Rabbim ölüm kederi vermesin. Allah'a emanet ol kalbim Dodo. Selamünaleyküm değerli Murat abim, ben İnanç Doğan. Aleykümselam İnanç, sağ ol kardeşim benim. Canlarım kanlarım Latifcan Doğan ve Ercan Doğan. Az kaldı iki gözlerim ve yeğenim Bilal, Medet Doğan ve Yabanko, Apo, Mami. Tüm hapishanelerdeki istisnalar hariç tüm dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Güneşe ihanet eden üşüdüğü günü beklesin. Reis İnanç Doğan. Selamünaleyküm Murat abi, ben Berşan Doğan, namı der Hafız. Aleykümselam Berşan kardeşim. Hafız can dostum Latifcan Doğan, ciğerim Ercan Doğan, kıymetli dostlarım, kardeşlerim. Medet Doğan, namı der Canik Doğuş Erdoğan, Ercan Doğan, Berke Demirli, yeğenim Bilal ve Yabanko Apo. Başı karda bir dağ değiliz belki ama bir adımla da geçilecek tepe hiç değiliz. İstisnalar hariç herkese selam ederim. Elbet bir gün sizleri seven Berşan Doğan Hafız. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Doğan. Aleykümselam Baran kardeşim. Menemen'de yatmakta olan Can amcam Latifcan Doğan. Can kardeşim Ercan Doğan, sabır dolu günler, umut dolu yarınlara. İki gözlerim. Başka hapishanelerde yatmakta olan Ağdayı Taşkın, Eleftos, Keko, Fırat, Öztaş denen Yasin Akça, iki gözüm Bilal, Çetin, Zübeyir, Oğuz, Berke, Demirli, Mustafa, Göktaş, Medet Doğan, Yabanko, Apo, Doğuş, Erdoğan, yedi başlı ejderha olsanız inan bize fark etmez. İstisnalar hariç herkese selam olsun elbet. Bir gün sizi seven Can Yoldaş Baran Doğan. T3'te yatan cam parçam. Mert Yıldırım, hayatım ayazı aldım, eve dönüyorum. Akşam öğretmen gelecek eve. Bütün günde zaten yemek temizlik onunla uğraştım. Hava çok sıcak, tansiyonum gene oynuyor. Her şeyi bildiğin gibi iyiyiz, şükür idare ediyoruz. Seni göreceğim günü iple çekiyorum. Seni çok özledim, bu günlerde bitecek. En güzel günler bizim olacak, sen, ben ve çocuklarımız. Seni her şeyden çok seviyorum, Allah'ıma emanet ol Mertom. Bir umuttur yaşamak. Ben T2C4'ten Alihan Ertuğrul. Burada kampüste olan Mahmut Tunç, Adem Çalt, Deniz Karaboğa, Şahin Engin, Uğur Bingöl, Koray Harman, Erdoğan, Dikmenoğulları Fırat, Çenek, Emre Dursun, Cenk Yüce, Efe Zıppır, Emre Özgür, Güney, Dilo, Recep Kaplan selam olsun. Sizleri seven Arap Veli ve Ramazan Çıtırkı, Gökhan Donay, bir kenara yazıyorum şarkısı armağan olsun. Ben T2C4'ten Alihan Ertuğrul. Buradan Ramazan Çıtırgı, Arap Veli Yılmaz, Murat Zengin, Ahmet Motor, Mücahit Aksakal, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Efe Tuncer, Batuhan Öztaş, Batuhan Pehlivan, Berk Korkut, Ziya Demir Yürek. Bu derdi dostlara selam olsun. Sinan Kartal, kimlere güveneyim şarkısı ismini yazdım. Hasretle bekleyen dostlara armağan olsun. Bir mesaj da okuyayım, sonra kayıt mesajlarımızın bir kısmını paylaşayım kardeşlerimin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Yeşilyurt'tan Tefo. Aleykümselam Tefo kardeşim. Şakran 2 nolu C1'de bulunan Bengin Orhan, C2 koşuna bulunan Şahin Engin ve B6 koşuna bulunan Kaleli Mustafa Güneş'e selam ederim. Allah tez zamanda hepimizi kurtarsın. Bengo, inşallah ilk mahkeme alacağız seni Allah'ın izniyle. Tüm Lider FM dinleyicilerinin ve kader mahkumlarının Allah yardımcısı olsun inşallah, amin. Herkes tez zamanda sevdiklerine kavuşur. Murat abi, Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı Lider FM ailesine armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Eyvallah Tefo. Sağ ol kardeşim benim. Şakran T2 cezaevi C1 koşuna yatan Bengin Orhan. Canım eşim, yokluğun her an hissedilse de bize verdiğin güçle dimdik ayaktayız. Her şeyin geçeceğini ve yine bir arada olacağımızı biliyoruz. Sen bizim her şeyimizsin, seni çok özledik ve çok seviyoruz. Kalbimiz hep senin yanında. Ahmet Kaya, bir de sen gitme. Armağan olsun. Şakran T2C1'de yatan canım abim Bengin Orhan.

Seni çok özledim, hep aklımdasın. Eski günlerimize dönmek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak. Bir an önce kavuşmamız dileğiyle kardeşin Şevin. Bir şarkı, bir şarkıdan hemen sonra kardeşlerimin bir kısım kayıt mesajlarını, takriben 15 dakikalık bölümünü paylaşacağım. Sonra tekrardan kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönül'den Gönül'e.

Sen aklımdayken ben var ya, yalan olup yok olurum. Canımdan geçerim her gün, nevrim döner kaybolurum. Bakma boyuma posuma, tek dumanla lal olurum. Gülme sakın hallerime, sana kurbanlar olurum. Paylaşamam, paylaşamam gizlerimi.

Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Yasin Akçay, başta Aslan Yerimke, Kofrat Öztaş Seren, Aslan Oğlum, Küçük A Arman Eleftoz, İki Gözüm Umut Eleftoz, Mahmut Arslan Süleyman ve Azat Arslan, Sedat Bulut, Vahap Aksoy, Yıldızlı Muro, Pitbull, Mithat Uğur Savcı, Hüseyin Taşdelen, Mehmet Salman, Mevlüt Canbuldu, Fevzi Yıldırak, Yiğitçan Karada, Polat Yalçın, Otu Zübeyir, Bilal Çetin Ensari, Altun Işık, Serhat Aziz, Hikmet Çavbaş, Murat Akgün, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Ağa Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek isterim. Her söylediğim bir söz özentilik yaratıyorsa ne mutlu bana. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaş Teren, başta Şahcihan Kurt, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Mevlüt Birlik, Remzi ve Cengiz Kıran, Fırat Gizgin, Engin Durmaz, Serdar Koyuncu, Doktor Zeki ve Kamuran Kaya, Kurtuluş Şakarlı, Furkan Çubukçu, Güney ve Yılmaz Sak, Palet İlker Gönen, Ufuk Soylu, Turan Avşar, Tansel Ülgür, Roşat Demir, Polat Güneş, Mustafa Aydın, Mert Eko Kahraman, Nurullah Öncü, Savaş Kaygısız, Veysel ve Çağdaş Yesmesler, tüm bu canlara baki selamlar olsun. Sayılmayan ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin bedeli sorulur. Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaş Teren. Biz T1 B3 koğuşundan Ağdayı Taşkın Eleftoz ve Keko Fırat Öztaş Teren, Küçük A Arman Eleftoz olmak üzere Umut Eleftoz, Yeni Muhammed Koçit, Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Devran Yüksel, Remzi Akgün, Ayhan Eres, Haydarcan Karayit, Ferhat Turgay, Osman ve Sergen Temel, Muhammed Yılmaz, Azat Özışık, Cengiz Sank, Öner, Özgür Güney, Reber Hacıoğlu, Şeyh Mustafa, Bayram Özdemir, Dünya Markası, Rifox, Gapfu Ahmet, Bacı Birkan, Polat, Onur Önder, Salih Yılmış, bugün çalan tüm Kürtçe şarkılar bu canlara armağan olsun. Küçük A Arman ve Umut Eleftoz ve Ahmet'in Arslanı Harun Tarduş'a kucak dolusu sevgilerimizle.

16 Koç'tan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Senin aracının ile İzmir hapishanelerinde bulunan dostlarıma selam göndermek istiyorum. Erli'de bulunan Ömer Çakıcı, Ercan Ekin, Mehmet Ali Erbil, Keko Fırat, Azat Özdemir, Ferhat Karataş, Onur Önder. Bu derlere selam ederim ve şu sözümle bitirmek isterim. Bedenimiz zindanlara sığacak kadar küçük olsa da onurumuz tarih yazacak kadar büyüktür. Murat abi, ben T1 C16 koğuştan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım Aslan abim Türk Gencay ve Erzurumlu Halil Nar ve aynı kader birliği yaptım. Mert Şen, Seçer, İsmail Can Kırma, Orçun, Metin, Beden, Hasan, Gümüşbalalı, Uğur, Savcı, Bornavalı, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yağız. Bu derlere sevinçekten üzülmedin ki şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı ortamı paylaştım İsmail Can Kırma, Mert Şen, Seçer, Uğur Savcı, Orçun, Metin, Sezgin, Yardımcı, Şiar, Yağız, Yiğit Deveci, Emre Yıldırım, Serdar Avla, Barış Korkmaz ve Antalya S tipinde bulunan Furkan, Balyoz Ödemiş, T tipinde bulunan Mehmet Hamamcı, Aydın M tipinde bulunan Emre Berber. Bu derlere selam ederim Ahmet Kaya'dan. Diyarbakır etrafında tanklar var şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben T1 C16'dan Roşat Demir. Aynı kurumda bulundum Kemalcan Göremen ve onun değerlisi Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy, Doğukan Bulut, Devran Karahan, Taner Yeşildal, Barış Can Şen, İlhan Bakır, Uğur Savcı, Harun Tarduş ve A10 koğuşunda bulunan Baran'a selam ederim. Şivan Perver'den Halepçe şarkısını armağan ediyorum.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Biz T1-B3 koğuşlanan Tono Eleptoz yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaş denen başta ağdayımız Taşkın Eleptoz olmak üzere Armağan Eleptoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Refox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygün, Rüzgar Özdemir, Cenk Yüce, Ercan Ekim, Ferhat Turgay, Hamza ve Çeto Ayva, Ali Arap Aslan ve aynı koğuşta kadar birliği yaptım Yasin Akçay, Sarsılmaz, Ensari Altınışık, Serhat Aziz, Mert Şen, Bilal Çetin, Hikmet Çayvaz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Murat Akgül. Bu isim

isimlerini saydım ve sayamadım. Tüm abi kardeşlere selam olsun, çalacak tüm Kürtçe şarkılar bizlere armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftozu herkes sever, biz ölürüz. Tonu Eleftoz, yani Zubeyir Oğuz Keko Fırat Öztaşdelen. Ben T1 B3 koğuşundan Karşıyaka'dan Serhat Aziz başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim, dostlarım Mahsun Aydemir, Barış Alabay, Vedat Şan, Armağan Eleftoz, Mert ve Birtan FM, Enes Uzun, Fatih Yazıcılar. Aynı koğuşta olduğum Keko Fırat Öztaş denen Yasin Akçay, Tonu Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz Ensari, Altın Işık, Mert Şen, Polat Yalçın, Bilal Çetin, Sezgin Yıldırım, Burak Kılıç, Fatih Batmanoğlu, Enver Yiğitçioğlu, Egemen Gürbulak, Murat Akgül, Emir Kepeli, Mert Özkan. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Karşıyaka'dan Serhat Aziz. Ben T1 B3 koğuşundan Sarsılmaz Ensari, Altın Işık başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Keko Fırat Öztaşdelen, Yasin Akçay, Uğur Savcı, Ahmet'in Arslanı, Harun Tardoş, Yılmaz Güneysak, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Kemal Acar, Batmanlı Engin, Durmaz, Veysi Yavuz, Porsipi, Velat Akgöl, Cüce, Yavuz Çelik, Cüneyt Büyük, Serdar Koyuncu, Mahmut Aygül, Reber Hacıoğlu kardeşlerim, Armağan Eleftoz, Ahmet Altunbaş, Polat Yalçı, Murat Akgül, Serhat Aziz, Mert Şen, kuzenim Tona Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Bilal Çetin, bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz, herkes sever, biz ölürüz. Ben Sarsılmaz Ensari, Altın Işık. Ben T1 B3 koğuşundan Mert Şen, başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere dayılarım İsmail Doğanay, Murat Doğanay, abilerim Keko Fırat Öztaşdelen, Yasin Akçay, Serhat Başarı, Sezgin Yıldırım, Feyzullah Yıldırak, Hikmet Çayvaz, dostlarım Tonu Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, Sarsılmaz Ensar, Altın Işık, Bilal Çetin, Egemen Gürbulak, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Emir Kepeli, Osman Çil, Murat Akgül, Polat Yalçın, Osman Çengel. Bu ismini saydım, canlara bin selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Mert Şen. Ben T1 B3 koğuşundan Bilal Çetin, başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere abilerim Naci Çetin, Keko Fırat Öztaşdelen, Yasin Akçay, Feyzullah Yıldırak, Serhat Aslan, Mert ve Eko Kahraman, Sezgin Yıldırım, Sedat Başarı, Hikmet Çayvas, Osman Çil, kuzenim Tonu Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz, İkizim Sarsılmaz, Ensar Altın Işık, dostlarım Mert Şen, Armağan Eleftoz, Serhat Aziz, Enver Yiğitçioğlu, Polat Yalçın, Abbas Geyik, Volkan Erdoğan, Murat Akgül, Emir Kepeli, Serhat Abi, Sayhan ve ismini saydığım sayamadım canlara bugün çalacak olan tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Bilal Çetin. Ben T1 B3 koğuştan Sezgin Yıldırım, başta Ağdayı Taşkın Eleftoz olmak üzere Keko Fırat Öztaşlar, Beyir Oğuz, Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Seda, Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Seda, Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Seda, Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Seda, Feyzullah Yıldırak, Bilal Çetin, Sedat Başarı, Enver Yiğitçioğlu, Osmaner, Burak Kılıç, Egemen Gürbulaner, Burak Kılıç, Egemen Afan. Bugün çalacak olan Afan. Bugün çalacak olan tüm güzel, çalacak olan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'u herkes sever, biz ölürüz. Ben Sezgin Yıldırım. Biz T1 B3 koğuşundan Tonu Eleftoz, yani Zübeyir Oğuz ve Keko Fırat Öztaşdelen, başta ağdayımız Taşkın Eleftoz olmak üzere Armağan Eleftoz, Şahin Özçelik, Çağdaş Yesmesliler, Veysel Yesmesliler, Dünya Markası Refox, Civan Acar, Azat Başak, Mahmut Aygül, Ülker Özdemir, selamünaleyküm Murat abi, ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, aleykümselam İsa Can kardeşim, bir nolu A19 koştu yatan Aslan abim, Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saftar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksan, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimseyi ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın Bayraklı Bornova. Selam. Koşunatan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı.

0: abileri, kardeşleri, dostları, başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Sinan, Gel Peksak Sinan, Gel Peksak Sinan, Gel Peksak Sinan, Gel Peksak Sinan, Gerçeken Caner Çelik, Kadir Canyiğit, Batıkan Tikiz, Serhat Karataş, Habibcan Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz. Aslan gibi yaşayın. Bayraklı Bornova, Manavkuyu çocuklarına da selam olsun.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben S4A8'den Altınalı Doğukan Erdoğan. Aleyküm selam Doğukan kardeşim. Canım kanım yakışıklı abim Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım, abilerim Orhan Yağcı, can dostlarım Sait Sayım, Atalay Tan Yıldız. Eren Köse, Murat Vatansever, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş, Ahmet Ergün, Metin Küçük, Kartay, Beyaz Pes, hiç kimseyi kayıpla... üzülmedim diye Allah bazı insanlara benim diye Allah bazı insanlara benim diye Allah bazı insanlara benim diye Allah bazı insanları hayatımızdan al. Hoşlan yani kardeşlerim, öncelikle abim Faraya As Osman Kun Emircan Kaya Osman Kun Emircan Kaya Osman Kun Emircan Kaya Osman Kun Emircan Kaya Osman Elçi Kun Emircan Kaya Osman Elçi Kun Emircan Kaya Osman Elçi Kun Emircan Kaya Osman Elçi canım amca Osman Elçi canım amca Osman Elçi canım amca Osman Elçi canım amca Osman Elçi canım amca Osman Elçi canım amca Osman Elçi canım amcam Rıdvan Erdoğan Ahmet Karakaş Can dayılarım Serdal Karataş Erdal Karataş Erhan Karataş Yıldırım Karataş İsa Erdoğan Muhammed Uçar Ayhan Kılıç İlkay Demir Alpaslan Aldanmaz ve sayamadım dostlara bin selam olsun. Çaresi yok, bedeli var, ben Doğukan Erdoğan. Selamünaleyküm Murat abi. T4 aynı kurumda bulunan Suat Konuk Osman ki siz değiştik sanıyorsunuz ama biz hak ettiğiniz gibi davranıyoruz. Murat abi ben T4A8 koğuşundan yani Cengiz Hanlılar koğuşundan Ati burada ve aynı kurumda başka hapishanelerde bulunan Abidos kardeşlerime. Öncelikle değerli büyüğümüz Aslan dayım Kenan Kaya başta olmak üzere Ferhat Arslan, İlhan Başar, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Osman Elçi, Alman, Okan, Doğukan da, Enes Kızıldağ, Kopu, Deniz Sörükler, Ali Koyuncu, Mami, Tutkun, Bircan, Kalındamar, Aslan kardeşim, Adnan, Akbay Kallı'ya. Selam olsun. İsmini sayıp sayamadım. Tüm canlara selam olsun. Sessiz günler geçirdik. Ses getirecek yarınlar için. Elbet bir gün Cengiz Hanlı Ati.

Evet, bir ara kayıt mesajlarında internette sıkıntı oldu, gitti geldi kardeşlerim. Gönlünüzde aklınıza yanlış bir şey takılmasın. Sonradan düzeltildi, internetlerde problem vardı. Selamünaleyküm, ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş. Aleyküm selam Enes kardeş.

Şakran Birnoğlu kurumunda bulunan T1 John 1 koğuşuna yatan Aslan abi Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran Birnoğlu kurumunda bulunan T1 John 1 koğuşuna yatan Aslan abi Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selamlar olsun. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle Özcan Deniz'den Aslan gibi şarkısını armağan ediyorum. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş, Şakran Birnoğlu kurumunda bulunan T1 John 1 koğuşuna yatan Aslan abim Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına selamlar olsun. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özcan Deniz'den Aslan gibi şarkısını armağan ediyorum. Selamun aleyküm Murat abi, ben Torbalı'dan Etem Akbulut, aleyküm selam Etem kardeşim. Şakran Birnoğlu John 1 koğuşuna bulunan Murat Altuntaş ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan arka mahalle armağan olsun. Özgürlük kıymeti en zor anlaşılan hazinedir ama insan umut ettiği sürece mahkum değildir. Şakran T2'de yatan gözümü gönlümü dolduran adam Ertuğrul Gürgür. Zorlukta bırakıp gitmek benlik değil. Ya aynı yastığa baş koyarız ya da aynı toprağa. Seni her şeyden çok seviyorum, her şeyim. Şakran 2'nin oldu yatan ömrümün miladı Ertuğrul Gürgür aşkım. Gitmedik okula, yine evdeyiz, çıkmayacağız, merak etme, öptüm sol yanından. Bu arada Veli Deveci kardeşim, sonrasında Zılam kardeşim, Mert Ceyhan kardeşim, hepinizin selamını aldım. Aleyküm selam. Benden de sizlere sevgiler, selamlar. Koğuşunuzdaki tüm kardeşlerime, abilerime de Zılam kardeşim, Mert Ceylan kardeşim, Veli Deveci kardeşlerim. Sonrasında Mithat Belgin yani Pitbull. Mithat selamını aldım kardeşim benim. Sana da selamlar olsun. Ama bir isim söyledi ablamız, Serkan Müço dedi. Doğru mu dedi bilmem. Şimdi Serkan'ımın da günahını almak istemiyorum. Ama öyle dedim ki ablacığım emin misin? Dedi ki evet öyle söylediler, ben de öyle anladım dedi. Doğru mu bilmem ama Serkan Müço. Serkan'ım geçmiş olsun, eğer sen orada olduğunu bilmiyorum. Geçmiş olsun eğer sen inşallah. Hani kardeşimiz yanılmıştır veya biz yanılmışızdır. Mithat Belgin kardeşim Pitbull ve Serkan Müço kardeşimin de tüm dostlarına, arkadaşlarına selamlarını iletmemizi rica etmiş kardeşlerimiz. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun kardeşlerim. Murat abim selamun aleyküm, ben Ayşe, aleyküm selam kız kardeşim. C11 koğuşuna bulunan aslan sevgilim Batuhan Maraklı'ya sesleniyorum. Ben her gece gözümü seninle açıp kapatıyorum. Yine öpücüklerinle uyutup uyandırmak istiyorum. Evimizi bakmaya başladım, konuştuğumuz gibi çık gel sevgilim. Murat abi selamlar, ben cezaevinden tahliye olan Ayşe. İçeride bulunan Selda Eren ablama sesleniyorum. Bir aksilik olmazsa avukat Temmuz gibi gelecek, aklın kalmasın, seni çok özledim. Geride kalan arkadaşlarına da çıkabilmesi dileğiyle, herkes kalbinin ekmeğini yer elbet bir gün. Selamünaleyküm Murat abim, ben B7 koğuşundan Mehtap İrem Aydın, aleykümselam kız kardeşim. Kader birliği yaptım, aynı odayı paylaştım. Bacılarım Gülden Koyuncu, Cevriye Nesivar, Reyhan Ceylan ile birlikte gece bir söz bırakıyoruz. Duvarlar yüksek, umutlar sonsuzdur. Her gecenin bir sabah olduğu gibi. Bizim için hece herdem oy gülüm, tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Murat abi ben Irmak, B7 koğuşunda olan annem Mehtap İrem Aydın radyo başına. Yonca ablayla konuştuk, size çok selamı var, biz iyiyiz, herkes çok iyi, evi temizledik bugün, seni çok seviyorum, herkesin de çok selamı var. Koma Zelalli'den Kamışlo sana armağan olsun annem. Şakran T3'te yatan canım oğlum Sergen Görgür, annesinin bir tanesi ömrüm benim. Seni çok ama çok özlüyorum, Allah'ın izniyle az kaldı özgürlüğüne, çocuklarına kavuşmana, seni sonsuz seven annen. Allah'a emanet ol kalbim. Şakran T3'te yatan aslan abim Sergen Gürgür, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki benim abim olmuşsun. Yakışıklı abim benim, seni anlatamayacak kadar çok seviyorum. İnşallah bu mahkeme çıkarsın aslan abim benim. Selamünaleyküm Murat abim. Şakran kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan canım karım Melahat Geldeci Güzel'e. Her şey yolunda, Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok. Tek sıkıntı sizsiniz. İnşallah en kısa zamanda siz de burada olacaksınız. İncimi bol bol öp Murat abim. Azerbaycan'dan yarınsızım ben, çalar mısın abim? Canım karıma armağan olsun. Aleykümselam kardeşim. Murat abim şakran kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan canım karım Melahat Geldeci Güzel. Herkes iyi, annegil annemler iyi, çocuklar iyi, sana ve Gizem'e çok selamları var. Seni ve incimi çok özledik, en kısa zamanda geleceğiniz inşallah. Kafana bir şey takma, her şey yolunda. Paranı yatırdım, haberin olsun Murat abim, sana da kolay gelsin. Sağ ol kardeşim benim.

T1A14 Bebekom Mahmut Tütüncü. Sol yanım ruhumun ikizi, seni özlemek zaten bu kadar zorken bir de hayat kızımın babasına olan aşkını ayrı yanıyor içim. Aşkına ayrı yanıyor içim. Sen yanımdayken olan gücüme ihtiyacım var. Bir de gülüşüne, sana çok aşığım adam Bebekom. T1A14'ten Bebekom Mahmut Tütüncü. Sevgilim, Ahmet abi sabah aradı. Aradığında konuşuruz. Sana çok selamı var. Ben senin uğruna gençliğimi yakarım. Sana olan aşkım sonum bile olsa koşarak giderim. İyi kilerimin anlamı ben hep anlamı hep sen olacaksın. Seni çok seviyorum. Rabbime emanetsin Bebekom. Ben Ballıkuyu'dan Zalo Şakranteyki'de yatmakta olan abimiz Serdar Koyuncu'ya selam olsun, seni seven kardeşin Zalo. Murat abi ben Ballıkuyu'dan Zalo, çok değerlilerim abim Serdar Koyuncu, değerli dostum Mehmet Koyuncu ve değerli dostlarımıza selamlar olsun kardeşiniz Zalo. Murat abi ben Zalo, değerli abimiz Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan, Ramazan, Yavuz, Yusuf Kaya, Veysel Yeşil, Ergül, Akkuş, Mustafa Çiçek, Mustafa Tekin, Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Recep Gezek, Salo Dayı yani Sebahattin Yalçın, Mert Aydın, Zindan, Ahmet, Ahmet Yıldızhan, Azat, Yavuz, Şirin, Can Polat, ismini sayamadım dostlara da selam olsun sizleri seven Zalo. TK4 koşunan Sertan Yeler, ben Asya, babacım beni arar mısın? T2A4 koşunan Sertan Yeler, ben Asya, babacım beni arar mısın? Ben T1B18'den Halil Karagöz, hayırlı akşamlar Murat abi, sağ ol Halil kardeşim, Allah razı olsun, aleyküm selam. T3C7'den yatmakta olan Halil İdem yani Cambaz Kınalı, Eko Özcan yazar, Ozan yazar, Fırat Korkmaz, Cemal Korkmaz, Sergen Ava, Mustafa Kamber, Mustafa Evcil, Serkan Zengin, Aslan abim, Volkan Şendil, sizleri seviyorum, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Hayat korkunun bittiği yerden başlar, Halil Karagöz. Ben T1B18'den Halil Karagöz, Aslan kardeşim, Özcan yazar, her zaman yanındayım bunu bil. Buradaki tüm dostların da selamları var. T3C7'de yatmakta olan Halil İdem yani Cambaz, Eko, Ahmet, Botor, Bengin, Orhan, Mert Peklerin, Serhat Demirel, Sercan Sayal, Ali Akalan, sizleri seven dostunuz Halil Karagöz. Hiçbir fırtına sebepsiz değildir ve ansızın gelmez. Blok 3'ten kusura bakma şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2'den Samet Kırk Dişçioğlu yani CEO, aleykümselam Samet kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım abilerim Nurettin Ersarı, Tanju Koca, Eşref Beke, Cenk Kurşun, Tolga Sömen, Eyfan Dinçer, dostlarım Bozyakalı, İbrahim Çelebi, Oğuz Yıkar, Görkem Seri, Mustafa Ula, Tanser Süngü, Söz kah çıkarız gökyüzüne seyrederiz, alemi kah ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi, tüm Çukur Mahalle ve Bozyaka çocuklarına selam olsun, bu derlere Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısı armağan olsun. T2B16 koşuna atan sevgilim Samet Kırk Dişçi oğluna gülüm. Takvimde günler geçiyor ama özlemin eksilmiyor. Her şeyin güzel olacağı günü bekliyorum. Aslanım seni çok özledim. Ahmet Kaya'dan şiire, gazele şarkısı armağan olsun sevdiğime. Ben Menemen C4 koşunan Cüneyt Çetin, başta abilerim Azat Başak, Hüseyin Başak, Tayfun ve Tamer Demirdaş, Deniz Kahya, Azat Özışık olmak üzere dostlarım Hikmet Şahin, Agit Fırat Çerger, Özcan Boral, İsmail Bolu, Meri Kampala, Ömer Koçu, Adem Bekten, Deniz Altın, Eşref Duman ve Cihat Aksakallı'ya. Ben Menemen C4 koşulan Cüneyt Çetin, Ramazan Obus, Hasan Yüksek, Ceyhun Tuç, Azat Atalay, Ahmet Buskan, Latif Can ve Ercan Doğan, Azat Erol, Muhammed Can Çelik, Birtan Esen, Hazar Soydan, Kadir Honca, Çetin Honca, ismini sayıp sayamadım tüm dostlara selam olsun. Cüneyt Çetin der ki, dostun darbesi düşmanın kurşunundan daha ağırdır. Seyfi Doğanay'dan Kimsesizler Ülkesi, bizden benden size armağan olsun. Murat abim iyi yayınlar. Ben Sibel Keskiner, sağ ol kardeşim. Canımın içi Yersu Gökçe Tosun, güzel kızım. Bugün bir daha eksikliğini yaşadım. Keşke hep beraber olabilseydik. Damla yine kahveleri bana yaptırdı. Size anlattı bol bol. Zaman nasıl geçti bilemedik. Az kaldı, sizi de oradan alacağız. Sizsiz hep bir yanımız eksik. Gelin de tam olalım. Murat abim ben Sibel Keskiner, can dostum Beyza Özkan. Beyza'm bugün seni gördüm ya, çok mutlu oldum ama sen o telefonun arkasına hiç yakışmıyorsun güzel kızım. İnşallah yakın zamanda hepiniz yanımda olacaksınız. Bol bol foto çekildik. Hepsini göndereceğim size. Sizi çok seviyorum. Birbirinize sahip çıkın. Sizin sizden başka kimseniz yok orada ama arkanızda biz hep varız. Bir an evvel kavuşmak

dileğiyle. Murat abi kızlarıma Emircan İrek'ten Can Dostum çalar mısın? Selamünaleyküm Murat abi. Ben TC14'ten tali olan Müslüm. Aynı aleyküm selam Müslüm kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar, dostu Resul, Dan Sercan, Yıldız Sürmeneli, Tahsin Buğra, Uğurlu, İbrahim İmrak, İbrahim Birik, Kadir Yılmaz, Heval Dalbudak, farklı kurumlarda bulunan Fırat Deder, Kenan Kaya, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ferhat Arslan, Mehmet Çekiş, bu derlere selam olsun. İlhan Başar der ki sabretmek boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Sedat Perinçek'ten Derdo tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TC14'ten İbrahim Birik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koşun adaletini sağlayan İlhan Başar, dostu Resul, Doğan Sercan, Yıldız Buğra, Uğurlu, Gökhan Karasanoğlu, Sürmeneli, Tahsin Kadir Yılmaz ve Özgür Hakan Çağlayan, Alaaddin Önder, bu derlere selam olsun elbet bir gün. Ben Aleyna hep Bektaşoğlu, eşim Tahsin hep Bektaşoğlu. Bu hayatta başıma gelen en güzel şeylerden birisin. Hatta dürüst olalım, en güzeli. Hem en yakın arkadaşım hem de ömürlük aşkım olduğun için çok şanslıyım. Seni çok seviyorum. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım fazla kahve içme. Senin parmaklığın kahve içtiğinde tutuyor. Sen benim başımın tacı, gönlümün sultanısın. Müslüm Gürses'ten şimdi sen neredesin, ben neredeyim şarkısı sana gelsin. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan sen beni şeker hastası yaptın ya Veli. Daha düne kadar hep yanımdaydın. Gözlerin gözlerimde, yollarımdaydı.

Yollarımdaydı. Sen beni şeker hastası yaptın. Ayağımın altı yanıyor. Sen benim gözümde senin değerin bende biçilmez. Aylak ve edebiyat arsalar annem sana minnettarım. Sen benim bu hayatta bileceğim arkamdan gözyaşı dökmeyeceğini bu alemin her tarafına bir iz bırakırım. Senin ellerinden öpüyorum Müslüm Gürses'ten. Şimdi sen neredesin ben neredeyim şarkısı sana gelsin. İsmet Deveci kardeşim, Aslı Tunçlar, canım teyzem, cadı kız Fatma Tunçlar, baba Saffet, Güşra Sar, annem Ceylan Taşkıran, Hasan Yüksek, elbet bir gün Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Selamünaleyküm, ben Gökhan Ergül, kolay gelsin Murat abi. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Öyle yorgunum ki, sevmeyenlerim beni çok üzdü. Yanlışlık var, sevenlerim diyelim. Sevenlerin beni çok üzdü, sevdiğim insan da kendini üzdü. Gitmekle kalmak arasındaki çektiğim kalın çizgin hepsi tarafında kaldığımı düşünüyorum. Öleceğini bilerek yaşayan tek canlı insandır. Bu da insana verilmiş en ağır cezadır. İnsan varlığıyla dolduramadığı hiçbir şey yokluğuyla özletmez. Bugün değil ama bir gün anlayacaksın ne demek istediğimi. Maral'dan Sevda bu yüreğin şarkısı yarım kalmışlıklarımıza armağanımdır. Sevgilerimle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, bir adam varmış, körmüş, hiçbir şey gözü görmüyormuş ama o adam onca insanı kandırmış, aşk körüymüş, sevdiği kadından başkasını gözü görmüyormuş. Nasıl yalnızsa kadın artık, sonra bu adam çukura düşmüş, yıllardır o çukurun içinde yaşıyormuş. Bir gün kadın gelmiş ve o adama demiş ki, sen körsün ve çukurdasın artık demiş. Kör sadece ona mutluluk dilemiş ve kör adamın gözleri açılmış. Herkesi görür olmuş ama bu sefer de sevdiği kadını göremez olmuş. Bir tanesi de ne? Dur şu Gökhan'ın öbür Halil'in mesajını okuyayım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Tevhid 18'den Halil Karagöz. Tevhid 7 yatan öz olmasa da candan kardeşim Halil İdam. İnşallah en yakın zamanda dışarıda olacağız. Her şey daha güzel olacak. Eko biraderime selam olsun. Özgür yazar değerli kardeşim. Burada bir abin olduğunu unutma. Seviliyon, herkesin selamı var. Cemal Korkmaz kardeşim, sana da selam olsun. T1B18, hepinize selamlar. Bakidir. Azer Bülbül'den Vazgeçmem şarkısı tüm dostlar armağan olsun. Sevgilerle Halil Karagöz. Gökhan, bir tane gariban çoban var. Tabii öyle bir anlatım ama çok güzel bir anlatım. Kısa kısa anlatacağım. Kimseyi aciz etmeyeceğim. Ki çok konuşmayı sevmem. Sizin mesajlarınızı okumaktan hariç, o da konuşmak değil. Bir garip bir çoban var. Padişahın kızına aşık oluyor. Elleme diyor, kulleme diyor, elleme diyor, kulleme diyor. Artık kızın ismini sayıklamaya başlıyor. Annesiyle paylaşıyor. Tabii bu filmlerde var ama bu tarzda değil. Bu farklı bir anlatım. Bizim hafızamızda kalan bölümünü anlatayım sizlere. Annesini anlatıyor. Annesi diyor ki, nasıl isteriz evladım diyor. Artık kızın ismini sayıklamaya başlıyor. Oturuyor kaldırıma, kızın ismini sayıklıyor. Kendinden geçiyor. 10 gün geçiyor, 20 gün geçiyor. Sevdası o kadar büyüyor ki aklını kaybedecek hale geliyor çocuk. Sonra bir tane oranın dervişi geliyor, dikkatini çekiyor. Gidiyor, dikkatini çekiyor. Bir gün bu çocuğu ortaya alıyorlar. Sen padişahın kızına nasıl aşık olursun diye çocuğu dövüyorlar. Bayağı dövüyorlar ama. O zamanın insanları bir yuvarlak çember kuruyorlar. O da o Allah dostunun dikkatini çekiyor. Diyor ki, orada ne oluyor? Bir gideyim. Bir de çocuğun annesi feryadı figan, yapmayın diyor, oğlumdur diyor, benim gariptir diyor, kendi halinde diyor, ne istiyorsunuz derken Allah dostu geliyor, bakıyor orada o garip çobanı dövüyorlar. Sen nasıl padişahın kızına aşık olursun diyor. Neyse, Allah dostu alıyor o kardeşimizi, diyor ki, evlat nedir senin bu halin? Diyor ki, ben padişahın kızına aşık oldum, çok seviyorum, gecem gündüzüm anım vaktim saatim her şeyim o diyor. Allah dostu diyor ki, bu kadar mı diyor? Evet. Ne yapmam gerekiyor diyor. Diyor ki, ben sana ne yapman gerektiğini söyleyeyim mi diyor. Çık diyor şu dağın tepesine. Hiç aşağı inme ama diyor. Hiç ama 40 gün. Ben diyor her gün yemeğini, içeceğini, ihtiyacını getireceğim diyor. Git diyor oraya. Kimseyi de görme diyor. Sadece ben gelirsem beni gör diyor. Orada diyor ki, kendi kendine Allah de. 40 gün, 45 gün sonra Allah dostu gidiyor, diyor ki, ne oldu? Unuttun mu diyor.

unuttum. Sevmekten de diyor vazgeçtim, üstünü çizdim. Allah var diyor. Onu şimdi daha çok seviyorum diyor. Ve Allah da diyor ki kim ki beni, yarattıklarımı benden daha fazla severse onları onların yokluğuyla imtihan ederim. Sevgide sınır vardır. İspat yoktur. Ben bunu bilirim. O yüzden sevgili kardeşlerim, çok sevdiğiniz için imtihan ediliyorsunuz. Gökhan senin için demiyorum. Genel anlamda senin durumunda olan nice insanlar var. O yüzden Yaradan'ı sevmek, evet Yaradan'ı sevmek, onunla olmak bence bütün kapıların en güzeli. Zaten o sevdiğine kavuşturuyor seni. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T4 Oç koşundan Ahmetcan Alan ve Hakan Yavaş Burhan Ormancı. Aleyküm selam kardeşlerim. Dostlarıma benim seni görmem lazım şarkısı armağan olsun. Şakran T4 6 koşuna yatan Çekdar İbrahim için bu şarkıyı çalar mısınız? Mikail Cebrail Allah'ından bulasın şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T3C13'te yatmakta olan Eyüp Sayan. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. Buradan beraber yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, başta bizden abinin esirgemem Mehmet Nuri Özden, Ahmet Gülçin Yücel Özden, Yusuf Gülçin Arda Özden, Ömer Ot Çeken, Yusuf Gülen, Seyit Meriç, Cengiz Baran, Zeki Durgay, Sinan Koran, daha ismini sayamadım, tüm herkese selam olsun. Cesaret doğanda korku rüzgarı esmez, aslanlar gibi yaşayın. Ben Eyüp Sayan. Murat abi ben T3C13'ten Eyüp Sayan, aynı kampüs başka kurumlarda bulunan abilerin abisi Aydın Bıçakçı, kıymetlimiz Saadettin Bıçakçı, Muhammed Çağran, Kerem Gülçin, Apo Nurdoğan, Halil Gülçin, Ferhat Işık, Çınar Birlik, Ekrem Birlik, Yusuf Tokay, T215'te yatan selamı hak eden insanlara selam olsun. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir özgürlük mahkumları şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T3C13'te yatmakta olan Yücel Özden, aleyküm selam Yücel kardeşim. Burada beraber yatmakta olduğum canım kanım abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, kanım olmasa da can bağım olan kardeşlerim Eyüp Sayan, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Sinan Koran, Ömer Otçeken ve Aktepe'nin aslanı Yusuf Gülen, Seyit Meriç'e selam olsun. Güç fiziki kapasiteden değil, boyun eğmeyen iradeden gelir. Bu canlara kıvırcık Ali'den ah kardeş şarkısı armağan olsun. Selamun aleyküm Murat abi ben T3C13'ten Arda Özden, aleyküm selam Arda kardeşim. Aynı koğuşta bulundum, başta kıymetli amcalarım Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, akabinde abi ve de kardeşlerim Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Sinan Koran, Eyüp Sayan, Ömer Otçeken, Yusuf Gülen, Ethem, Erhan Seyhan olabilir mi? Seyit Meriç, Zeki Durgay ve yan koğuşumuz C14'te yatan abim Ferhat Işık'a selam olsun. Hazreti Yusuf'tan mirastır bizlere, başı zindan sonu hükümdarlık olan, kuyuya inmeden Mısır'a sultan olunmaz. Bu derdere özgürlük mahkumları şarkısı armağan olsun. Ben Arda Özden. Murat abi ben T3C13'ten Yücel Özden, aynı koğuşta bulundum, başta kıymetli abim Mehmet Nuri Özden, yeğenim Arda Özden, akabinde dost kardeşlerim Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Eyüp Sayan, Erhan Sayan, Sinan Koran, Yusuf Gülen, Seyit Meriç Önder, Ömer Ot Çeken, Baran Yazar, burada yerlere, bunda da yanlışlık var, Baran Yazar diyelim. Selamlar olsun, cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir. Dosta düşmana karşı şarkısı herkese armağan olsun. Ben Yücel Özden. Yücel kardeşim, Eyüp kardeşlerim, yarın Allah nasip ederse bu mesajlarınız kayıt mesajlar içerisinde paylaşılacak, haberiniz olsun. Murat abi T3C13'ten Yücel Özden, aynı kampüs ve farklı kurumlarda bulunan dost kardeşlerim Ferhat Işık, Serok Önen, Apo Duman, Engin Zengi, Olcay Aydın, Boran İbrikçi, Özcan Yazar, Ozan Yazar, Yunus Kaya, Muhammed Çağran, Oktay Şaban, İbrahim Döner, bu derdere selam olsun. Yan Mırın, yan Azadi. Murat abi ben T1'de olan Çağdaş Hep Bektaşoğlu, gece bir söz bırakmak istiyorum. Sen yaptığın yanlışı anlayacak olgunlukta bir insan değilsin. Ben de çocuk, büyütecek yaşta değilim. Murat abi hüzünden nankör şarkısı rica etsem çalar mısın? Murat abi ben Tahsin Hep Bektaşoğlu, eşim Aleyna Hep Bektaşoğlu, kardeşim Salih Hep Bektaşoğlu, yeğenim Gizem Akın, T1'de olan kardeşlerim Çağdaş Vaki, yeğenlerim Mertcan Akın, Bahtiyar Yalçınkaya, Mesut Hep Bektaşoğlu, canlarım elbet bir gün kavuşacağız, canınızı sıkmayın. Siz hepiniz ben tek her zaman arkanızdayım. Siz anladınız, Allah'a emanet olun.
selamünaleyküm Murat abi. T417 Fikret dost, aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Erez, Agit Özkan, Umut Türk, Kader Birli yaptım. Arkadaşlarım Mehmet İnan, Agit Üray, Onur Süz, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Güçer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, diğer yurteli tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözüyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder. Geceler uzun olsa da geçer, hasret ağır olsa da diner. Ben her duamda senin adını anar, her sabah sana umutla bakarım. Bil ki kalbinde yerin hep aynı, mesafeler sevgimi eksiltmez oğlum. Bugünlerde geçecek elbet, seni özleyen annen hep yanında. Kurtuluşum, koca dam, ömrüm, mektubum geldi. Tam tahmin ettiğim gibi o kadar güzel yazmışsın ki okurken gözyaşlarım döküldü. Her bir sayfaya seni çok seviyorum kalbim, sen iyi ol, ben başka bir şey istemiyorum. Ben hep senin yanındayım. Senin de dediğin gibi aslanın eşi de aslandır. Gökçe Çiçek Çakarlı. Sen gönlünü rahat tut koca adam. Her şey zamanında güzeldir. Acele edersen, imtihanı sabredersen nasip olur derler. Sen benim nasibimsin. Seni çok ama çok seviyorum. İyikilerimin tek sahibi sana kavuştuğun gün tüm dünya susacak ve saatlerin sesi duyulacak. Ne de rüzgarın. Bekleyişi bittiği yerde benim işte o zaman en güzel bayramım başlayacak. Gökçe Çiçek Çakarlı. Murat abicim senden ricam. Hira-i Zerduş'tan bu kente bir daha gel şarkısını kurtuluşma armağan eder misin? Merhaba Murat oğlum, B9 koşuna bulunan Kadife Kale'den kızım Kürt Hülyam radyo başına merhaba anacığım. Canımın içi bir tanem, varlığın o kadar güzel ki Rabbim her şeyi gönlüne göre versin inşallah. Seni çok seviyorum, Mardin'den de çok selam, öpücük gönderiyorum kızım, inşallah en kısa zamanda seninle geliriz. Aklım kalbim dualarım seninle, bir tane Ahmet Kaya'dan geçmiyor günler armağan olsun. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 koğuşundan Kadife Kale'den Kürtü'yle gece bir söz bırakmak istiyorum. Kötü olanla aynı kazanda 40 yıl kaynasak bile dumanımız aynı tüter. Dumanımız ayrı tüter. Biz kuytu köşede neysek baş köşede de aynıyız. Çizgimiz günlük menfaatler için bozulmaz. T1'de olan can parçam oğlum Cesur Bayhan ve Aslan Yerim Suat Altsoy'a çokça selam olsun. Mayın tarlası canlarıma gelsin. Sağ ol Hülya kardeşim. Şakran T3 A1 Yavuz Kırçiçek radyo başına ömrümün sahibi kurban olduğum kocam benim. Bugün yorucu bir gündü, seninle de birkaç kez konuştuk. İyisindir Allah'a çok şükür. Senin yüzünü gülerken görünce hayata yeniden bağlanıyorum. Seni çok özlüyorum. Elinimiz iyi Allah'a şükür, toparladı. İğneler bitti, yarın okula göndereceğim. Yiğit geldi, klimalar söküldü. Senle telefonda konuştuktan sonra annemlere çıktım. Oradayım en son eve geçeceğim. Şakran T3 A1 Yavuz Kırçiçek, hayatımızın anlamı sevgimizi gerek kılan şey mücadelemiz oldu. İsterim ki benim sevgim seni tüm dertlerinden arındırsın, sana bir yuva bir ev olsun. Hani diyorsun ya sen benim evimsin diye, bir ömür sana ev olacağım, sığındığın liman olacağım. Benim sevgim sana hep iyi gelecek, kursağımızda kalıp yarım kalan bütün hayallerimiz için omuz omuza ilerleyeceğiz bir ömür. Ben kadın kapalı B3 koğuşundan Bucalı Medo, B4 koğuşuna yatan kardeşim Esen Keskin, C1, C16 koğuşuna yatmakta olan dostum Halil Nar, Mizgin Aylak, dostumun derlisi eniştem Murat Can Paka, aslan dostlarım Mizgin Aylak, Yağmur Baytekin, Fatma Kızak, Ayşegül Yılmaz, Ceren Gürbüz, Tuğçe Baytekin, Burcu Taşoğlu, Murat abi bu canlara Tekirden yıkamazlar, bizi çalarsan sevinirim. Ben kadın kapalı B4 koşulan Esen Keskin, T3'te yatan derdim Burak Baran, B3 koşuna yatmakta olan kardeşlerim Bucalı Medo, Yağmur Baytekin'e selam olsun. Ben kadın kapalı B3 Yağmur Baytekin, B4'te yatan Esen Keskin, aynı koşuda yatmakta olduğum kardeşlerim Tuğçe Baytekin, Bucalı Medo, Mizgin Aylak, Fatma Kızak, Ceren Gürbüz, Ayşegül Yılmaz, Burcu Taşoğlu, Mizginimin derdisi Murat Canpak, enişteme de selam olsun. Krallar şovunu yaptı, şimdi gösteri sırası. Tekirden yıkamazlar, bizi çalarsan seviniriz Murat abi. Ben C8'den Çilem Demir, Bornova Doğanlar güzeller güzeli, kardeşim Elif Bozkurt, her kahramı çeken bir tanecik ablalarım, başta Mine Kitmen, Dilek Karakaya, canlarım Yağmur Türkeli, yani Zozan, Ekürisi, Bergamalı, Hasret, Burcu Gürbüz, Gülbar Ecellioğlu, kardeşlerim Gamze, Nezir Eker, Aslaydın, bu derlere gece bir söz. Biz hiçbir zaman mutluluktan delirmedik ama delirtmekten de mutluyuz. Uygar Dona'dan ateş ediyor şarkısı, Rafet Kale abine Mine ablama gelsin, ayrıca Rafet Kale abime de benden selam olsun.
İyi akşamlar, Ankara'dan selam olsun. Aleyküm selam. Kadın kapalı olan kızım Elif Bozkurt. Rica etsem sözüm söz çalar mısınız? Elif'im sadece kızım var diye biliyorlar. Bilmiyorlar ki kolum kanadım kalbimin yedi oğlunu en büyük şansım. Bu hayatta güzel kızım Elif'im. Bütün ömrüm ziyan olsa da kalan ömrüm yoluna feda olsun. Her şeyim canım kızım. Çok özledim annem. Bir gün o müjdeli haberler gelmesi için her gece doğumdasın. Yoluna kurbanlar keseceğim. Sen benim mucizemsin. Dile Karakaya, Mine Kitmen, Çilem. Hepinize de selam olsun. Murat Bey, C8'deki Dilek, Mine, Çilem, Elif'in hepsinin sizlere selamı var. Abimizi akşam olmasını dört gözle bekliyorlarmış. Aleyküm selam kardeşlerim. C8'deki kız kardeşlerim. Dilek kardeşim, Mine kardeşim, Çilek kardeşim, Elif kardeşim. Selamlarınız başım üstüne. Aleyküm selam. Sizlere de selamlar. Bir mesaj da okuyacağım. Sonra kayıt mesajlarımızı çok geç olmadan onları da paylaşacağım. Ben T2C4'ten Bucalı Batuhan Pehlivan. Burada kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Murat Zengin, Ahmet Motor, Ramazan Çıtırgı, Arap Veli Yılmaz, Mücahit Aksakal, Erhan Tuncer, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Serdar Ataş, Batuhan Öztaş, Ferhat Esen, Mertcan Erçoban, Ziya Demir, Yürek, Serdar, Ayıkçı, Alihan, Ertuğrul, Musa, Yurda Kul, bu canlara selam olsun. Bize limandan el sallayanlar limanı yakanlardı. Gamze Ayçiçek'ten itiraz, bu canlara armağan olsun. Ben T2C4'ten Berk Korkut. Burada kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Ramazan Çıtırgı, Mücahit Aksakal, Ahmet Motor, Erhan Tuncer, Efecan Demirci, Serdar, Batuhan Öztaş, Ferhat Esen, Mertcan Erçoban, Ziya Demir, Yürek, Serdar, Alihan, Ertuğrul, Musa Yurdakul, bu canlara selam olsun. Hiçbir zafere çiçekli yoldan gidilmez. Selahattin Özdemir'den Gençliği İhtiyar Yaşarım şarkısı armağan olsun. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat, selam olsun sana Murat abi. Aleyküm selam Berşan kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Hocal ve Zeki Okan başta olmak üzere. Abim Şeyto, Serdal Aykurt, dostlarım Ahmet Acar, Mehmet Ferhat Çakar, Emrecan Altın, Hasan Bostancı, Özgün Erkan, Mam Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı Batu, Umut Arslan, Fezcan Karadeniz, bu derdi insanları Berşan Polat'tan bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Kader önümüze duvar ördü diye geri dönmedik. Her günümüz mücadele, her gecemiz hesaplaşma, ama bilin ki kurt düştüğü yerden değil, ayağa kalktığı yerden hatırlanır. Murat abi, ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat abi, senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan Polat, Ziya Polat, Baran Arslan, Velat Aslan, can yoldaşım Koray Kahramanlı, Halit Akbaba, Çınar Birlik, Mami Birlik, Devrim Birlik, Yusuf Gülçin, Hasan Güneş, Ömer Elmastaş, bu derdi insanlara bin selam olsun. Aynı koğuşta kaldım abilerim Zeki Okan, Şeyto, Serdal Aykurt, Ceyhun Öcal, bu derdi insanlara grup yorumdan ölümden öte mi var şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Murat abim selamünaleyküm. T3B9'da kalan Berşan Polat'a selam olsun. Özlemek ne demekmiş? Sen yokken daha iyi anladım ama Allah sabredenlerle birliktedir. Seni çok seviyorum kalbim. Ahmet Kaya, oy benim canım. Aleyküm selam kız kardeşim. Hemen kardeşlerimin şöyle bir kayıt mesajlarını alayım. Bir 10-15 dakikalık bölümünü paylaşayım. Sonrasında kaldığımız yerden tekrar devam edeceğiz kardeşlerim. Tahmin ediyorum. Varsayım, bu tahmin ediyorum. Herhalde bu hafta böyle geçecek. Pazartesi günü Allah nasip ederse herhalde 7'de başlayacağız. 7.30, çünkü yarım saat bize yaklaşık 1.5 saat ileri atıyor kardeşlerim. Hem sizin için hem bizim için, çünkü 12'de biliyorum yat veriliyor. O yüzden istiyorum, gönlüm istiyor ki tüm kardeşlerimin 12'den önce, yattan önce mesajlarını paylaşayım istiyorum. Hele bu hafta böyle bir idare edelim. Allah nasip ederse pazartesi günü ola hayrola. Cumartesiden zaten eğer ki böyle bir karar alınırsa pazartesi itibariyle saat 7-7.05 geçe 10 geçe her akşam olduğu gibi Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısından sonra kardeşiniz sizlerin mesajlarınızı paylaşacak. Ben tahmin ediyorum olacak gibi, ama hele bu cumartesine kadar bir yaşarsak 15 dakika sonra kaldığımız yerden devam. Öncelikle selamünaleyküm, ben T2B5 Koç'tan Sezer Sayım. Aleyküm selam Sezer kardeşim. Koç'taki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şahin Kayguruz, Şehmus Kurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Akkan, Erhan Biçer, Doğan Ersöz Bir, Çiko Gürkan, Cesim Bah, Sedat Ergün, Ünal Çanak ve T3B10 Koç'tan atan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu derli canlara Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koç'tan Numan Furkan Önal. Aleykümselam Numan kardeşim. Başta koşumuzda bulunan abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Çiko Gürkan, Şahin Kayguru, Süleyman Akan, Yaşar Bürücüler, Sezer, sayın başka koçlarda ve kurumlarda bulunan canlarım Zeydan Dal, Osman Yiğit, Kenan Demir, Muhammed Kerem Yavuz ve tüm Aliya çocuklarına selam olsun. Bizim savaşımız bittiği zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybedelim. Onurumuzla yaşar, şerefimizle ölürüz. Aliya'dan Furkan Önal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koğuş'tan Şahin Kayguruz. Aleykümselam Şahin kardeşim. Öncelikle Koğuş'taki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmuz Kurt, Cesim Bağ, Çiko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan, Önal Sezer, Sayın Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo, T2C6 Koğuş'taki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. TKA5 Koğuş'taki dostum Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan, Beyaztaş Raşit, Büyüksu, Ferhat Şimşek'e selam eder. İjan ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm Aslan Murat abi. Ben TKB5 Koğuş'tan Kadir Yangın namı der Bozo Kadir. Aleykümselam Kadir'im. Benim için T3B2'de bulunan canım kanım İsmail Yangın ve aynı koğuşta bulunan dostum Oktay Yapışık ayrıca. T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras Fırat Gezgin. T4'de bulunan eniştem Umut Tür. Menemen'de bulunan abim Kenan. Beyaztaş Kader birliği yapmış oldum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Aslan abim. Çiko Gürkan, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım, Numan Furkan Önal, Ünal Çanak, Kenan Derici, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Emrah Çelik, Sedat Ergün, Doğan Ersözbir, Süleyman Akan, Uğur Erbaş, Erhan Biçer, son olarak Koç Açık'ta bulunan abim Mehmet Güldiken'e bin selam ederim. Senet Kaya dayımın dediği gibi kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç yapmayın. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben TKB5 Koğuş'tan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı, Erkan Erben, Hazar Soydoğan, Sezgin Abinca, Tezcan Korkmaz, Barış Kurtuldu, Şehmus Akan, Baran Şimşek, Arif Taşdemir. Bu derdere uygar Doğan eden Fayda Meçhul şarkısı çalarsanız sevinirim. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Önce şeref sonra hayat yamanlardan boştu. Ben TKB5 Koç'tan Süleyman Akan canlara hitaben başta abim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Ünal Çanak, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Çiko Gürkan, Bozom, Kadir Yangın, Doğan Ersözbir ve A20 Koç'un olan abim Mafya Sedat Ulu, can kardeşlerim Mehmet Batuhan Şengöl, Numan Furkan Önal, Ataberk Toksöz, Yaşar Bürücüler, T4A19'da yatan aslan kardeşim Şehmuz Akan gözlerinden öperim. Karanlıkta gölgesi bile terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamım olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB5 Koç'tan Fatih Korkmaz. Aleykümselam Fatih kardeşim. Öncelikle Menemen A12 Koç'unda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve Kader Birliği yaptığı Hamza Dağ ve dostlarına başta olmak

Allah'a emanet Murat abi Şemikler'den. Fatih Korkmaz, sağ ol Fatih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKB5 koğuştan Çiko Gürkan. Aleyküm selam Gürkan'ım. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın namı der. Bozo Kadir, Süleyman Hakan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal Uğur, Akbaş Kenan, Demir Emrah Çelik. Ayrıca TKB7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün namı der. Boksör kardeşim Şahçıyan Kurt, ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de bulunan Kenan Beyaztaş'a bir selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağanı.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben İkinoğlu A17 Koşulan Hüseyin Zengin. Sarayın asaletini sağlayan aslan abim Serhat Afşar, Mustafa Gür, Furkan Kaçar, Kader Birliği yaptım aslan kardeşim Melih Çampak, Bitlisli Barış Baykar, Selim Akarçay, Muhammed Ali Gök, Uğurcan Altun, Kadir Bozkurt, Özkan Dayı, Furkan Şerif Acar, Emre Can Sürücü. D8'de yatan Hakim Bal, D16'da yatan Burak Nazik ve 18'de yatan Ömer Kaçmaz'a selam olsun. Güneş çıktığında gölgesine saklandıkları ağaçları karanlık çöktüğünde unutur insanlar. Bitlisli Hüseyin Zengin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben İkinoğlu A17 Koğuş'tan Melih Çampak. Öncelikle Koğuş'un adaletini sağlayan Ferhat Afşar, Mustafa Gür, Çavuş Furkan Kaçar, Erkan Ünden, Barış Baykar, Muhammed Ali Gür, Uğurcan Altun, Furkan Acar, Selim Akarçay, Hüseyin Zengin, Burak Şimşek, Onur Andiş, Abdullah Bingöl, Birnoğlu'da yatmakta olan Murat Çampak, Ali Endek, Osman Tenay, İkinoğlu'dan Sergen Yapıcı, Raşit Erdem, Mehmet Candan, Üçnoğlu'dan Sertaş Arıkanlı'ya ve tüm Altınlar çocuklarına selam olsun. Geceye güzel bir söz bırakmak istiyorum. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satanı asla unutmazmış. Ben İkinoğlu B17 Koğuş'tan Melih Çampak. Öncelikle farklı kurumlarda yatmakta olan yoluna baş koydum abilerin abisi Cem Toycan'a selam olsun. Rüzgar ne kadar sert eserse esin, kayadan götüreceği tek şey tozdur aslan abim. Özgür günlerde görüşmek dileğim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 Koğuş'tan Muhammed Saçlı. Aleyküm selam Muhammed kardeşim. Öncelikle Koğuş'ta benden abilini esirgemeyen Mithat Belgin, namı der Pitbull olmak üzere Baran Güven, Nezirhan adı belli, Baran Ardacan Kılıç, İsmet Güleç, Samet Diken, Mustafa Akın, Hakan Kırma ve başka kurumlarda olan abi dostlarım, Batuhan Akka, Arda Enes Köse, Enes Saçlı'ya selam ederim. Abim Pitbull der ki onların geceleri güzeldi. Bizim gecelerimizi görseler hain dört duvar üzerlerine yıkılır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 Koğuş'tan Mithat Belgin, yani namı der Pitbull. Aleykümselam Mithat kardeşim. Benim için derdi olan kan bağı değil, gönül bağı olan abi kardeşlerim Volkan Gebe, Oğulcan Yıldırım, Arman Eleptoz, Barış Kazan, Yusuf Kemerkaya, Azat Başak, Serdar Koyuncu, Diğer Kardeş, Tamer Ayaydın, Serdar Özcan ve son olarak Candayım Taşkın Eleptoz'a selam ederim. Pitbull Mithat der ki sormayın bize dünyanın güzelliklerini, biz tüm güzellikleri fırtınalı yağan yağmurda hepsini gördük. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B8 Koğuş'tan Mithat Belgin, yani namı der Pitbull. Öncelikle benimle birlikte kader birliği yapan kardeşlerim Hakan Kırımlı, Mustafa Akın, Baran Güven, Muhammed Saçlı, Samet Diken, Nezirhan Adıbelli, Özkan Yılmaz, Olcan Göktaş, Baran Ardacan Kılıç, Yusuf Kasım ve Candan Öte yeğenim İsmet Güliç'e selam ederim. Pitbull Mithat der ki biz fırtınada büyümüş insanlarız, bu rüzgarlar bizi sarsmaz. Selamünaleyküm Can Murat abim, ben Meremen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi, ben B17'den Furkan Çubukçu. C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşman.

0: Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun, gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan, başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Özçakır, Yiğitcan, Akgün, Hıdır, Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Eleptoz, Apo, İlba, Utku, Varşal, Bayraklılı, Maviş, Eserli, Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin, Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğan, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, gece bir söz hayatın gerçekleriyle yaralanmak, bir yalanla oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, dilemin çu armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Ballıkuyulu Nazımcan Pehlivan. Aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başlar reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan. Kardeşlerim Gaffo, Baran Bacı, Doğukan Bulut, Manisalı, Ömer Tan Çimentepe'li, Ramazan Çimen'de, Deniz Özer, Cennet Çeşme'nin Baronu Ali Akın, Çaybaşı Enes Ceylan'a selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazım Can Pehlivan. Murat abi ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Nazım Can Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadir Can Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Umut Fidan, Kemal Gültepe, Eski İzmirli'nin Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara, Harun Ayar, Enis Özdemir ve değerli abileri Emir Özdemir, Samet Özdemir, Ömer Didişkan, Bayraklı'dan Berkant Baran, Mehmet Yıldırım, Azat Erol'a selam ederim. Geceye dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı. Biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazımcan Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu Beyki Koğuşu'ndan Bayraklı Çay Mahalleli Berkant Baran. Aleykümselam Berkant kardeşim. Buradan abim Burakcan Baran ve Aslan kardeşim Boran Baran başta olmak üzere Arap Fırat Yılmaz, Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Yunus Kara, Samet Akbulut, Enis Özdemir, Nazımcan Pehlivan, Ömer Didişken, Mehmetcan Yıldırım koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim. Gece bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedeldir. Tüm bayraklı çocuklarına

Öncelikle selamun aleyküm, Allah'ın selameti ve bereketi üzerine olsun amcam. Ben yeğenin Ferdi Bingöl, aleyküm selam Ferdi'nin gözlerinden öpüyorum. Senin aracında şakranda yatmakta olan dostlarıma, kardeşlerime, abilerime selamlarımı iletmek isterim. Başta Mustafa Çalışyurt, Hakan Donat, Kerem Gezer, Fatih Zaman, Serkan, Yılmaz, Kenan, Beyaz Taş, Ali Gürbüz, Kemal Acar, Ahmet Metin Kınık, Mami Kaylı, Ufuk Erengül, Seyit Mehmet Karakaş, Mesut Hacıoğlu, Cem Toycan, Berkan, Şanlı Vedat, Hasırcı, Şahçıyan Kurt, Çiko, Gürkan, Mehmet Fatih Özışık, Fuat Yüce, bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Şakran Açık Cezaevinden Ferdi Bingöl, Lider FM sunucusu Murat Bingöl amcamın aracılığıyla Gediz Yukarı Mahalle çocuklarına selamlarımı iletirim. Başta Aloş Öztürk, Vedat Horat, Kasım Demirci, Tamer, Ayaydın, Abdi Çelik, Murat Dinç, Özgür Işık, Hasan Haral, Sefa Haral, Lokman Etken, Nazif Gök, Boryanlı Musa, Emirhan Yüksel, Furkan Yüksel, Hüseyin Sulak, Orhan Işıksoy, Yücel Kaya, Cemal Kaya, Gökhan Kaya, Cebrail Aslan, Şahin Bekten. Bu dostlarıma selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Ferdi Bingöl amcam, senin aracılığınla sevdiğim saydığım abi kardeşlerime selamlarımı iletmek isterim. Başta kayınçom İbrahim Can Erdoğan, Lokman Durgan, Ferhat Tekeli, Mevlüt Birlik, Ekrem Birlik, Göçen Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Berat Atalay, Halil Ecerel, Kerim Ecerel, Cüneyt Bulut, Aydın Bıçakçı, Ayhan Kılıç, Ömer Kahraman, Doğukan Erdoğan, İsa Erdoğan, Oğuzhan Beşke, Emrah Yaşar, Sidar Deniz, Fırat Gezgin, Saptar Acar, bu dostlarıma ve ismini saymadım abi kardeşlerimle özgür günlerde görüşmek dileğiyle Ferdi Bingöl. Ben Ferdi Bingöl, kıymetli amcam, senin aracınla şakranda yatmakta olan dostlarıma selamlarımı, sevgilerimi iletmek isterim. Başta Azcan Yatbas, Polat Püreş, Azat Püreş, İbrahim Alada, Yalçın Öztanık, Nihat Öztanık, Ayhan Öztanık, Fahri Ayçek, Mert Deringöl, Veli Deveci, Burçan Yatbas, Süleyman Özer, Hurşit Yalnız, Osman Keser, Aslan Keser, Ferhat Ağırda, Vedat Hasırcı, Ömer Yıldırım, Yunus Demir, Ömer Öztürk, Murat Kıyak, Uğur Alan, Resul Özvarlı. Bu dostlarımla özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Vefa bilmeyen dosta ayıracak zamanım, kıymet bilmeyen dosta verilecek selamım yoktur. Ferdi Bingöl. Selamünaleyküm yakışıklı mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işi. Aleyküm selam Çağrı'm, estağfurullah kardeşim benim. Aynı ortamda ve kampüste kadar birliği yaptım dostlara hitabım. Başta öz abim olan canım kanım reisim Pusat Evran olmak üzere dostlarıma ve kardeşlerime Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Enes Alınca, Urlalı Yiğit Çağlar, Halil İbrahim Kayıkçı, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Mehmet Belen, Barış Akçay, Uğur Acar ve son olarak adı gibi Yiğit dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere bu dostlara selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. İyiler çabuk unutulur. Sen beni kötü hatırla. Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı işçi. Aynı ortamda ve farklı akvaryumlarda olan canlara hitaben açıkta yatmakta olan reisim Aslan abim Pusat Evran olmak üzere dostlarım ve kardeşlerim Ekrem Güreş, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek, Emre Atmaca, Urla'da Yiğit Çağlar, Bülent Kalaylı, kıymetli dayım Paslı Kemal Eriş, Altay Datlı, Yaşar Dursun, Furkan Çubukçu, Hıdır Akgün, Halil İbrahim Kayıkçı, bu değerlere selam eder. Özgür günlerde görüşmeyi dilerim. Gecenin sözü, ben yüreğimi namluya sürmüşüm. Düşmezse tetik utansın. Mersin Pınarlı boksör Çağrı.

Evet, kaldığımız yerden devam. Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, yollar ayrı olsa da yönümüz aynı. Zaman uzar, hasret artar ama kardeşlik değişmez. Gözüm yolda, kalbim sizde. Her geçen gün biraz daha sabır. Sizi seven, sayan Baran Koyuncu kardeşiniz hep yanınızda. Canım abilerim, gün gelir yollar birleşir ve biz yine birlikte yürürüz. İyi yayınlar. Ben Velat Koyuncu. Bu selamım aynı toprağın hamuruyla yoğrulduğumuz gölgesi üstümüzden eksik olmayan abilerim Serdar ve Mehmet Koyuncu'ya. Ağaç dalıyla insan kardeşiyle gürler, sizin yüreğinizdeki kardeşlik ateşi bizi burada ısıtmaya yetiyor. Gölgeniz yeter, varlığınız her şeye bedel. Selam olsun o koca yüreklere, hasret ve muhabbet ile sizleri seven sayan kardeşiniz Velat Koyuncu. Bu selamım gönlü güzel kardeşim Zindan Ahmet'e. Duvarlar ne kadar yüksek olursa olsun gerçek kardeşlik hiçbir zaman mesafe tanımaz. Yokluğun her gün içimizde ayrı bir özlem bırakıyor ama biliyoruz ki sen dimdik duran yüreğinle her karanlığı aşacaksın. Seni seven sen Baran Koyuncu. Bir nolu A13'te yatmakta olan aslan kardeşim İrfan Öz Yılmaz. Seni bu cezalar yıldırmaz ancak kilo aldırır. Özgür günler yakındır iki gözümüz. Son zamanların en kısa zamanda yanımızda olacağın inşallah seni seven Ayşegül Tari. Dört nolda yatmakta olan aslanım gözümün bebeği azcan yatmaz. Her şeyin sayılı günler çabuk geçer. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Seni gördüm hiç değişmemişsin. Her zamanki gibi aslan gibiydin. İnşallah bir dahaki ziyarette seni görmedi almaya gelir. Seni seven kıymetli A. İbrahim Düşten. Tek gerçeğim sana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, iyi yayınlar Şakran. T4'te yatan dostum Akın Mert radyo başına. Dostum Babagil'le de haber göndermiştim. Akın beni ziyarete yazsın diye. Ama dönüş olmadı. Sen nasıl istersen öyle olsun. Bir isteğin olduğu zaman bana ulaşman yeterli. Her zaman senden haber bekliyorum. Burada müdür. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran açıktan.

0: Berkan, Batur aleyküm selam Berkan kardeşim. Benimle aynı ortamı paylaşan Deniz Karaboğa, Yavuz Selim, Baydar Kerem Gezer, Aslan abim Gültepe'de, Rusçiko dostum Sivri, Onur dayım İlker Korkmaz olmak üzere Uygar Doğanay'dan ateş ediyor şarkısı, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Fırat Gezgin. Bizim akrabamız Nevat Başak abimizin öz yeğeni Haluk Büker tutuklanmıştır. Kimin koğuşundaysa bir zahmet ilgilensin. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Hemen açalım sayfamızı. Ben 3 nolu B9'dan Şeytan Serdal Aykurt. Selamun aleyküm Murat abi, aleyküm selam Serdal kardeşim. Kadın kapalıda olan Sarın Pınar Cuhalı nasılsın? 2 gündür mahkeme için iyi haberler alıyorum. HTS kayıtlarında verdikleri saatte orada olmadığım çıkıyor. Üst yazıları yalan olduğu anlaşıldı. Her şey lehimize işliyor inşallah. Hayırlısı olur. Bugün çalan tüm şarkılar Sarın Pınar'a gelsin ve kader birliği yaptım. Dostlarım Ankaralı Ceyhun Öcal, Zeki Okan, Balıkçı Özgün, Ahmetli Berşan, Polat Umut Arslan. Bu derdi insanlar Ahmet Kaya'dan Diyarbakır etrafında tanklar var. Şarkısı armağan olsun. Şeyto. İyi yayınlar abi. T1B16'da olan İsa Yıldızhan Aslan Kocam. Hiçbir zaman seni sevmekten vazgeçmeyeceğim. Her zaman her koşulda yanında arkandayım. Oğulların seni çok özledi. İnşallah bir an önce çıkar gelirsin. Sensizlik gerçekten zor ama bu bir imtihan. Sabret inşallah bu da gelip geçecek. Hep beraber güzel günler göreceğiz. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Allah size sabırlar versin. Selamünaleyküm, aleyküm selam. B6 koğuşuna yatmakta olan yeşil gözlü kadınım Aslı Tunçlar, ne olursa olsun ne yaşarsak yaşayalım. Gözlerinin içine bakıp bir kez sesini duysam, bir kere dolu dolu sarılsam hepsi geçecek. Sen benim hayatımdaki tek güzel şeysin yeşil gözlü bebeğim. Kocan seni çok seviyor, bir tanem Aslım, güzel kadınım, en güzel hediyem. Selamünaleyküm Murat abi, ben Çimentepe'den Mehmet Alp. Aleyküm selam Mehmet kardeşim. Kadın kapalı B6'da yatan karıma ve yanındaki arkadaşlarına selam olsun. Fatma Merşim, seni bugün gördüm ya, çok mutlu oldum ömrüm. Sen benim en güzel yıllarımsın. Sen üzüntüm, sen neşem, sen gülmem için en güzel sebebimsin. Sen hayatta anlam katan, hayatımı gülüşüyle cennete çeviren mucizemsin kadınım. Bu derdime Ceylan'dan sevdiğim şarkısı armağan olsun Escobar'ime. Seni çok seviyorum canım. Mesajım T3B9 koşuna yatan nişanlı Fevzican Karadeniz'e. Paşam nasılsın? Eminim iyisindir. Hiçbir şey kafana takma, düşünme. Her şey yolunda, konuştuğumuz gibi. Biz hepimiz iyiyiz. Güzel haberler almayı bekliyoruz. Seni çok özlüyoruz, çok seviyoruz. Her zaman yanındayız. Allah'a emanet ol. Kendine dikkat et. Kocaman öpüyorum. Çok seviyorum. Ömrüm yettiğince sevmeye devam edeceğim. Ben 3 nolu B9'dan Fevzican Karadeniz. Selamünaleyküm Murat abi, aleyküm selam Fevzican kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal, Zeki Okan. Akabinde kıymetli abim Serdal Aykurt, yani namı der Şeyto. Balıkçı Özgün, değerli dostum Berşan Polat Bergamalı, Batu Hasan, Bostancı Emircan Altı, Umut Arslan Uğur Koçak, Tugay Şenyüz, Mami Yılmaz Şinyor, Sinyor Şahin DJ, Koray Özmen, Özkan Ahmet Acar, bu derle abi dostlarıma bin selam olsun. Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Rabbime inandık. İlla ki bu gecelerimizin bir sabahı karanlığımızın bir aydınlığı olacaktır. İyi yayınlar Murat Bey, ben Hacı Oflu. Merhaba Hacı Bey. Buradan B3 koğuşundaki eşim Hanım Sultan'a selamlar olsun. Canım eşim. Ev sensiz aynı ev değil. Her köşede, her anında seni anıyorum. Günler geçiyor ama özlemin eksilmiyor. Aksine daha da büyüyor. Güçlü olmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum sen de orada güçlü duruyorsun. Bil ki seni ilk günkü gibi seviyorum. Bugünler de geçecek. Yine aynı sofrada oturup çayımızı içeceğiz. Yine birlikte güleceğiz. Kendine iyi bak. Moralini yüksek tut. Kalbim, dualarım ve sevgim her zaman seninle. Seni çok özleyen eşin. İyi yayınlar Murat Bey, ben Leon Gio. Buradan B3 koşundaki canım kardeşim Hanım Sultan'a sesleniyorum. Canım kardeşim, seni çok özledik. Yokluğun her gün biraz daha hissediliyor ama biliyorum ki sen güçlü bir kadınsın. Bugünleri de sabırla aşacaksın. Sakın moralini bozma. Dışarıda seni seven, yolunu gözleyen kocaman bir ailem var. Derdin ne Piro, söyle de bilelim. Yükünü paylaşalım, birlikte gülelim. Murat Bey, ben Çiçek. Buradan 5 koğuşuna annem Hanım Sultan, B10 koğuşundaki ablam Gizem'e sesleniyorum. İkiniz de ne kadar çok özlediğimi kelimelere sığdıramıyorum. Sizsiz yaşamın içinde koparttı bir fırtına ve sürekli aklımdasınız. Sürekli sizi düşünüyorum. Herhangi bir şey yaşadığım zaman annem ve ablam ne derdi, ne düşünürdü, nasıl tepki verirlerdi diye düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerle Çiçek. T3D3 koğuşuna yatmakta olan ben Ali Bayrak. Öncelikle dostum olan Ergin Erkuş Kuruçali, Mevlüt Balkan, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kubilay Kutlu, Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Karaman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alan Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hainin mod olduğu bu delikanlılık mücadelesi veren herkese selam olsun. T3D3 koğuşunda yatmakta olan ben Kuruçaylı Mevlüt Balkan. Öncelikle dostum olan Engin Erkuş, Yılmaz Uzun, Mehmet Demir, Serhat Önder, Bayraklılı Kubilay Kutlu, Orhan İşke, Uğur Aslan, Mustafa Ceylan, Ümit Görkemli, Serdar Eker, Resul Kahraman, Ömer Yıldırım, Eyüp Evren Alana. Selamünaleyküm Murat abi. Ben D3'te yatmakta olan Mustafa Duymaz Namıder Dobrovski. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan canımın içi olan Selda Eren ve onun arkadaşı Özge Çetin'e kucak dolusu sevgiler. Burada yatmakta olduğum arkadaşlarım Ergin Erkuş, Yılmaz Uzun, Serdar Eker, Orhan İçker, Diyarbakırlı Çiko, Ömer Yıldırım, Bayraklılı Kubilay Kutlu, Mehmet Demirel'e sevgilerimi sunuyorum. Gece bir söz bırakıyorum. Yıllarca yatacak kadar sabırlı, yarın çıkacak kadar mutluyuz çok şükür. B11 koğuşuna olan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Keleş ve Candan Gökmen. İnsan bazen konuşmadan da anlaşılır, görmeden de özlenilir. Bilin ki bazı isimler her gün sessizce anılır. Bazı insanlar her duada yer bulur. Yolunuz ne kadar uzun olursa olsun umut yalnızca oldukça. Umut yanınızda oldukça hiçbir mesafe sonsuz değildir. Güzel günler, inancınızı koruyun. B11 koşuna olan Betül Duran, Nurhayat Atay, Bilge Keleş, Candan Gökmen. Zaman bazen ağır yürür ama hiçbir saat aynı yerde durmaz. Bugün sabır isteyen hayat yarın yeni bir kapı açabilir. Gücünüzü kaybetmeyin, sizi hatırlayan bir ses, bekleyen bir gönül ve biteceğine inanan her zorluğun bir sonu vardır. Selamünaleyküm Murat abi. Biz bir nolu A14 koşunan Güney ve Yılmaz Sak. Aleykümselam kardeşlerim. Bizim için değerli olan canlar Fırat Coşkun, Engin Balcı, Celomen, Kan kardeşim İbrahim Taşyan, Uğur Çakır, Fırat Çelenk, Yavuz Bal, Ali Arap Aslan, Boran Yıldız, Aydınlı Sabri Kulaksız, Mert Eko, Kahraman Engin Avşar, Mahmut Tütüncü, Özcan Arap Aslan, Murat Çampak, Kadri Sidar, Deniz Ensari, Altın Işık, Hüseyin Dönmez, Veli Çelenk, canlara selam olsun elbet. Bir gün özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi, biz bir nolu A14 koşulan Yılmaz ve Güneş Sak. Bizim için değerli canlarımız Aslan, Kayınço, Mazcan Yatmaz, Ağdayımız Taşkın, Eletoz, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Zeki Kaya, Devran Yüksek, Erdoğan Dikmenoğulları, Mesut Hacıoğlu, Serkan Yavuz, Mustafa Çakır, Şahçıyan, Kurt Keko, Fırat, Şevket Vazgeçtim, Osman Karakalpak, Remzi Tekdemir, Berhan Teliman, Sedat Sağlam, Abdülsamet İlter, Muhammed Yılmaz, Tolga Özükan, Emrah Tokça, Kelepçe Görmeyen Eller Özgürlüğün Kıymetini Bilemez. Abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya, hemen C10'da olan kıymetli eşim Doktor Zeki Kaya. Sen benim söyleyemediğim sözlerimsin ve geleceğe baktığımda kurduğum en güzel hayalsin. Aşk milyonlarca insanın içinde ben sarıldığım ayrıcalıktır. Hangi şarkının çaldığı önemli değildir sevgilim. Senden bana gelsin yeter. Yıldız gibi aklındasın, armağan olsun. Abi ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'da olan aşık olduğum adam Doktor Zeki Kaya. Sen bu hayatta en uzun merhaba yarınlarımsın. Heyecanımsın. Ben seninle nefes alıyorum. Sevdiğim seninle bir dar ağacı var. Ve ben durmadan sana idam ediyorum. Bu gece çalan bütün güzel şarkılar sevdiğim adama armağan olsun. Biz C8 koğuşundan Prensesler Odası'ndan Elçin, Can Deha, Zelvi, Hanife, Erenoğlu, Ecem, Bahar Öztanık, Ruşen Akyıldız, Menemen C10'da olan eniştemiz Doktor Zeki Kaya. Çokça selam olsun bu gece çalınan bütün güzel şarkılar. Biricik ablamız Arzu Kaya, eniştemiz Doktor Zeki Kaya armağan olsun. Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben T2A4 koğuşundan Foçalı Serhat. Aleykümselam Üstad. Buradan Can kardeşlerim Fatih Esin, Fatih Edingü olabilir mi acaba? Mertcan Karayüz, Bülent Dernek, Ali Baran Koçlan, Cevzet Kalkan, Cihat Sert, Özdemir kardeşler, Yiğitcan Demirtaş, boş açıkta yatan küçüğüm olmasına rağmen. Adaletin örnek aldım can kardeşlerim. Sezer, Erol, Suat, Yıldız ve tüm şerefiyle atan kadar mahkumlarına selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. T2 A4 koşuna atan tanıdım en mert en yürekli adam Adnan Efe Özdemir'e varlığına şükür sebebim. Binlerce kez şükürler olsun. Kaderimizi birlikte yazan Rabbime. Özgür günler çok yakın. Solumu sana, sonumuzu Allah'a emanet ettim. En çok sana hasret. Murat abim, şakranda yatan kocam Şakir. Bin hayalim varsa binde sen varsın. Bu şehir bizi aynı evin anahtarını taşırken görmeli. Kucağımda sana benzeyen oğlum yanımda sen tek hayalim. Murat abi, şakranda yatan ruhumun yarısı Şakir söylemez. Bırak her şey üst üste gelsin paşam. Saçını sakalını okşar öperek uyuturum seni. Sen bende çok farklı bir mevzusun. İyi geceler kralım. Selamünaleyküm Murat abi. Hayırlı akşamlar şakran. T4'te yatan değerli dayım Şakir söylemez radyo başına. Dayıcım seni çok özledik. İnşallah en kısa zamanda beraberiz. Kaldığımız yerden devam ederiz. A15'te yatan kıymetli abilerim, Devran abim, Civan abim, Kral abim, Cavit Gürda dostum, Asım Cinoğlu, diğer koğuşlarda yatan eniştem Emir Pehlivanoğlu, Murat Akkaya, Emirhan Kalburcu, Bilal Semiz Akın, Akın Mert, kadın kapalı olan Kader, erkek kardeşim Orhan Kalburcu, ayrıca Serdar Koyuncu abime ismini sayamadım, tüm dostlarımıza selam olsun, sizleri seven yeğeniniz ve kardeşiniz Yasin Karakalpak. Karakalpak nereden çıktı Yasin? Karabalık, Yasin Karabalık. Murat abimi yayınlar şakran, T4'te yatan dostum Akın Mert radyo başına. Dostum, babagille haber göndermiştim. Akın beni ziyarete yazsın diye ama dönüş olmadı. Sen nasıl istersen öyle olsun. Bir isteğin olduğu zaman bana ulaşman yeterli. Her zaman senden haber bekliyorum burada dostum. Selamünaleyküm Murat abim, her daim dualarımdasın. Ben T2B15'ten Malatyalı Serkan Yılmaz. Aleykümselam Serkan'ım, sağ olasın kardeşim benim. Burada aynı kaderi paylaştım dostlarım. Yunus Ülger, Yunus Emre, Küçük Coşkun, Tayfun Geyik, Cüneyt Bulut, farklı akvaryumlarda olan benim için değerli Kadir Can Aksoy, Bedirhan Kocaman, Muhteşem Mustafa, Şahin Engin, Ercan Demirdelen, Kudret Yüksel, Murat Yılmaz, Raif ve Fahri Kaya, Aslan Kesel, Burhan Ayan, Şükrü Büyüktalaş, Yunus Turan, farklı kurumlarda bulunan Fırat Çelik, Ferdi Bingöl, İbrahim Taşyan, Erdem Buluş, Güldoğan Doğan, yanlışlık var, Gündoğan Doğan ile Buca F tipinde yatmakta olan abim Necati Arabacı'ya bin selam olsun. Biz özgürlüğümüz için canımızı veririz, sevdiklerimiz için özgürlüğümüzü, yazılarını yaşamaya devam. Malatyalı Serkan Yılmaz. Murat abi, ben Torbalı'dan Serkan Yılmaz'ın kardeşi İsmail Yılmaz, T2B15'te yatmakta olan reisimiz Serkan Yılmaz başta olmak üzere sofrasını paylaştı. Bizi tanıyan istisnalar hariç tüm dostlara selam ederiz. Abimiz koca çınarımız, biz senin yoluna ölürüz. Abimizin sözü bizim sözümüz. Ona da andımız olsun, ihanet edenlere af günü yok beklesin. T2B15 koğuşuna ve Malatyalı Serkan Yılmaz'a Ahmet Kaya karar vermek zor armağan olsun. Ben Sarı Oğuz, selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Oğuz kardeşim. Abi senin aracınla dostlarıma selam etmek isterim. Benim için değerli Çam Dibili abilerim Yasin Açık Şenol, Başkut dostlarım Salih Yılmış, Atakan Özü Uyanık, Burhanettin Kansız, Murat Çampak, Mevlanalı Dedo, Nurullah Türkmen, Mino Ake 47, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, Baran Yıldız, Mert Eko Kahraman, Ruhat Üstünde, Kadir Üstünde, bu canlara bin selam ederim. Çam Dibili Sarı Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Baran Yıldız, aleykümselam Baran kardeşim. Senin aracınla dost abilerime selam etmek isterim. Ogün Özdemir, Oğuz Soluk, Fırat Çelenk, Yılmaz Güneysak, Mert Eko Kahraman, Cellomen, Ali Arap Aslan, Çaki Başkan, Fırat Coşkun, Engin Can Balcı, İbrahim Taşyan, Uğur Çakır, Mahmut Tütüncü, T3'te bulunan abim Serok Önen'e bin selam olsun. Bu canları Edip Akbayram'dan Aldırma Gönüllü şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1-14'ten Ogün Özdemir, aleykümselam Ogün kardeşim. Kadın kapalı B1'de olan eşim Deniz Giz Özdemir radyo başına. Sen benim dünüm, bugünüm ve yarınımsın. En kıymetlim, huzur bulduğum gözlerinde mutluluğu yakaladığımsın. Sensiz bir çıkmaz sokak gibiyim sevdiğim. Sen kalbimin en derin yerinde en erişilmez ve dokunulmaz hazinemsin. Canımsın, ruhumsun, kalbimsin. Seni canımdan çok seviyorum eşim. Ben TV14'ten Ogün Özdemir, nasılsın Murat abi, Allah razı olsun kardeşim benim, hep beraber yollayalım. Kadın kapalı B1'de olan eşim Deniz Güz Özdemir'e, sevgisi bağrımda bir ateş gibi yanan sevgilim, gözümün nuru biricik sevgilim, kurban oldum. Sen benim deliler gibi aşık olduğum kadınım, benim kurduğum tüm hayallerimsin, cennet kokulum, ah benim en güzel yanım, can eşim. Seni her şeyden ve herkesten daha çok seviyorum bir tanem. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T114'ten Baran Yıldız. Başta benim için kıymetli olan canlar Serok Önem, Baran Gültekin, Savaş Dinç, Ferhat Turgay, İbrahim Erişen Çektar, Bakır Abdullah Gültekin, Civan Evirgen, Ahmet Cintan, Hacı İbrahim Taşan, Baran Aykut, Veli Çelenk, kıymetli abilerim Oğuz Toluk, Fırat Çelenk, Ogün Özdemir, abim ve kıymetli yengem Deniz Giz Özdemir'e Ebru Gündeş'ten Devlerin Aşkı Büyük Olur şarkısı armağan olur. Şakran Teviş Taylan Ozan Denli, ben namı Değer Aliyen. Selamünaleyküm abim, burada geçen her gün kavuşma umudumuzu bitiyor, az daha sabır, Allah'a emanetsin, alemin kralı Ozan Denli. Şakran Teviş Taylan Ozan Denli, yanlış adam size her şeyi kendi başınıza yapabileceğinizi öğretir. Doğru adam ise her şeyi kendi başınıza yapabileceğinizi bilse bile sizi asla yalnız bırakmaz. Sen dört duvar arasında bile beni yalnız bırakmayan adam, iyi ki varsın. T1B11'de yatan Ercan Bali, selam Murat Bey, hayırlı akşamlar. Ben teyzen Hatice Durmaz, aleyküm selam ablam. Başta yeğenim Ercan Bali ve tüm kader mahkumlarına selam olsun. Canım yeğenim için Müslüm Gürses'ten Ateş Donar Su Yanar. Benim yerimde olsa şarkısı armağan olsun. T1B11'de yatan Ercan Bali, benimle birlikte kader birliği yapan tüm dostlara selam olsun. Can özüm oğlum, annenin tüm duaları seninle canım oğlum. Murat Bey selamlar, döneceğim bir gün şarkısı başta can özüm oğluma ve tüm kader mahkumlarına armağan olsun. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron, kadın kapalı oda olan İlayda canlı radyo başına. Canım sevgilim nasılsın? İyi olmanı daha çok isterim. Seninle olmanın en özel günlerini yaşıyorum. Bilirsin zor günler güzel izler bırakır. Sol yanım güzel sevgilim. Ayrıca dostum kardeşim Buse Işık'a da selamlarımı iletiyorum. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron, buradan canlara Aykut Kalay, Savaş Aktaş, Özkan Tok, Süleyman Akan, Berhan Atsever, Yusuf Kıvılcım yani Kedi, Akif İbrikçi, Daykolu Engin Kaya, Tayfun Uğur, Uslu Köylü, Mesut Çaylak, Ali Polat, selamlarım Bakidir, Asiller, Şımarmaz. Ben T1C17'den Eray Deniz Oyman, yani Bucalı patron, geceye pırıl pırıl sözüm olsun. Rekabet sonradan gelenlerin işidir, marka tanıtım gerektirmez. Murat abi iyi yayınlar, şeytanın bol olsun. Kardeş sağ ol da bizim şeytanla işimiz yok. Şeytanın belki bizimle işi olur da bizim şeytanla işimiz yok. Eray. O şeytan bizim 8 yılımızı aldı. Evet, bak geri getiremiyoruz. Ya Eray. Şimdi bakalım kaç dakikalık kayıt mesajları kaldı. 1, 2, 4, 6, 10, 13, 20, 23, 25 dakika. Biliyorum şarkı da dinleyemiyorsunuz. Bunu da farkındayım. Ancak ben gittikten sonra şarkı dinleyebiliyorsunuz. Çünkü kayıt mesajları çok, mesajlarınız çok. O yüzden tahmin ediyorum pazartesi günü artık 7'de kayıt mesajlarıyla 9.30'a kadar bitireceğim. 9.30'dan sonra hem bol bol şarkı dinleyeceğiz, hem mesajlarınızı okuyacağız. Tahmin ediyorum öyle olacak çünkü şarkı da dinleyemiyoruz artık. Bunun farkındayım. Şimdi 20 dakika, saat 23.30. Evet, kayıt mesajlarımızı bitireyim kardeşlerim. 20 dakika sonrasında bir şarkı, sırada bir şarkı var. Onu dinleteceğim. Sonra kaldığım yerden mesajları toparlayacağım, bitireceğim, kapatacağım. Operatör mesajlarında kaldığım yerden devam edeceğim kardeşlerim. Bilginiz olsun. Evet, şimdi 20 dakikalık kayıt mesajlarımızı hepsini paylaşalım. Sonrasında WhatsApp'a geçeceğiz. Orayı da bitirip kapatıp operatör mesajlarına geçeceğim. Bir kez daha hatırlatmış olayım kardeşlerime.
1: Devam edecek.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda ve kampüste bulundum. Abi dostlara hitabım. Başta can dostum Yiğitcan Akgün olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Çetin Gezek abime Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Urlalı Yiğit Çağlar, Altay Datlı, Menderesli Yaşar Dursun, Mehmet Beren, Halil İbrahim, Kayıkçı Barış Akçay, Emre Atmaca, Enes Alınca. Bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Allah yardımcımız olsun ve gece bir söz bırakmak istiyorum. Yol karardığında elveda diyen haindir Ekrem Güneş. Murat abi ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum. Abi dostlara hitabem. Başta dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi olmak üzere Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim Azat Başak, boksör Mahmut Aygün abilerime Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Halil İbrahim Kayıkçı, Urlalı Yiğit Çataler, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, bu derlere selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Kararsızlık tehlike, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Ekrem Güneş. Murat abi ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aynı ortamda ve kampüste bulundum. Abi dostlara hitaben. Başta Çetin Gezek abim olmak üzere Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Yiğit Can Akgün, Uğurlalı Yiğit Çağlar, Menderesli Yaşar Dursun, Altay Datlı, Mehmet Belen, Emre Atmaca, Enes Alınca, Hasan Çömlek, Fırat Deder, Furkan Çubukçu, Barış Akçay. Bu derlere selam olsun. Allah yardımcımız olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Ekrem Güneş. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKB10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleykümselam Ekrem kardeşim. Aynı ortamda kader birlikteliği yaptım. Canlara hitaben Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, Yiğitcan Akgün, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar olmak üzere bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğimle, Allah yardımcımız olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum Murat abi. Cesurun bakışı korkan kılıcından keskindir Ekrem Güneş. Selamünaleyküm değerli Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Yiğitcan Akgün. Aleykümselam Yiğitcan kardeşim. Aynı ortamda kader birlikleri yaptım. Dostlara hitaben yakışıklı kardeşim Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi, can dostum Ekrem Güneş, Çetin Gezek abim, Urlalı Yiğit Çağlar kardeşim olmak üzere bu canlarla özgürlük sofralarında görüşmek ümidiyle gece bir söz, korktuğum her şeyi özgür bıraktım. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleykümselam Çağrı kardeşim. Aynı anadan aynı babadan olmasak da, kan bağımız olmasa da can bağımız olan öz kardeşim Ekrem Güneş. Az bir zaman kaldı Allah'ın izniyle dışarıda özgürlük sofralarında buluşmamız dileğiyle. Seni seven dostun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Dostluklar baki. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben TKB10 koğuşundan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğum canlara hitaben Mustafa Can Çok Güven, Osman Kara Kalpak, Ömür Yıldırım, Kral Mümin Doğan, Can Bildiğim, Emre Doğan, İki Gözüm, Barış Doğan, Yakup Yıldırım, Arda Kapısız, Muhittin Karakap, Tolga Olgunçay, Murat Güngör, 50 gram abime Cengiz Bingöl, Kopuk Mustafa Salih Şurt. Bu derlere selam olsun Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kıymetli amcalarım Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Efe Avşar, Kobra Hasan Avşar, Fırat Fatih Özışık, Azat Özışık, Polat Denerli, Mehmet Toprak, Mert Toprak, Celal Eken, Celomen, Doğan Kurt, Ali Bilen, Mustafa Yiğit, Yusuf Keskin, Kadir Tör, Adem Sabırlı'ya selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, sana bu can feda olsun elbet Rojek. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kıymetli amcalarım Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Efe Avşar, Kobra Hasan Avşar, Azat Özışık, Polat Denerli, Mehmet Toprak, Mert Toprak, Celal Celomen, Doğan Kurt, Ali Bilen, İnan Eşyok, Mustafa Yiğit, Yusuf Keskin, Kadir Tör, Adem Sabırlı'ya selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, sana bin can feda olsun elbet bir gün. Ben Azat Avşar, kral babam Engin Avşar, derli büyüklerim Gaffu Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Vahap Aksoy, Doğan Kurt, Gökhan Sara, Fatih Özışık, Ali Arap Aslan, Onur Özkan, Rafet Kale, Celal Eken, Celomen, Zeki ve Kamuran Kaya, Cikselo, Bünyamin Durmaz, Ali Can Coşkun'a selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, ellerinden öpüyorum elbet bir gün. TKC5'ten Özcan Avşar, öz abilerim reisimiz
Engin Avşar, Ali Arap Aslan Avşar, Süleyman Bulut Avşar, Kıymetliler Doğan, Kurt Kadir Tör, İbo Taşan, Mahmut Tütüncü, Celal Eken, Celomen, Tamer Demirdaş, Haktan İlaslan, Seçkin Değer, Serkan Yavuz, Emirhan Temel, Mert Toprak, Emra Kocaman, Kadın Kapalı'da Yengem, Deniz Yeşilda, selam olsun. Küçük Şehir'in büyük dedikodusu Engin Avşar. T2C5 Emirhan Temel, reisimiz Engin Avşar, Özcan Ali Arap Aslan Avşar, Vahap Aksoy, Süleyman Avşar, Resul Doğan Avşar, Gaffu Ahmet, Remzi Tekdemir, Kubilay Çağlar, Haciko Nurullahtar, reisin kıymetlileri Emra Kocaman, Aydın'ın abisi Ereş, Erhan Turgut, Ömer Hekimoğlu, Serkan Yavuz'a selam olsun. Engin Avşar abim der ki, bizim de derdi olanın ömrü biter, derdi bitmez elbet bir gün. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar derdi, büyüklerim Gaffu Ahmet.

0: Hacı Vahap Aksoy, Gökhan Sara, ailemizin gururu Doğan Kurt, Fatih Özışık, Muhammed Yılmaz, Cellomen, Zeki, Kamuran Kaya, Serkan, Yavuz, Özgür, Ökten, Mert, Eko, Kahraman, Ercan, Turgut'a selam olsun. Aslan babam Engin Avşar, senin gölgen yeter, reis ellerinden öperim.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönül'den Gönül'e devam edecek.

A4 Koç'tan Vanlı Furkan, aynı sofrayı paylaştım derdim. Bülent Dernek Koçalı, Serhat Küçük, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz ve aynı kurumda bulundum. A15 Koç'tan Botan Kartal, C4 Koç'tan Suat Yıldız ve Koç'a açıkta yatan aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koç'tan Vanlı Furkan. Kader birliği yaptım. Dayım Koçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştım. Derdlerim Adnan İlhan Özdemir kardeşler. Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz'e de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan Hasan Atan. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan akabinde aynı ortamı paylaştım. Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Onur Kale, Sertan Yeler hepsine selamlar olsun. T2 A4 Koğuşu'ndan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım derlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Etingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can Demirtaş ve aynı kurumda bulunduğum Alaaddin Önder, Koç'a açıkta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Fatih Etingun, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Mami Birlik ve A15'te yatan dostunuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A4 Koğuşu'ndan Direnç Balcı, aleykümselam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben T2 A4 Koğuşu'ndan Direnç Balcı, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Apo Güven, Ramazan Akşin ve Afkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, İkinoğlu A4 Koğuş'tan ben Bülent Dernek, aleykümselam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 Koğuş'tan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat dayıya ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım. Fatih Etingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akşin, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben T2 A4 Koğuş'tan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Foçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 Koğuş'tan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım. Derlerim kadim dostum Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Etingun, Mardinli Apo Güven, Yiğitcan Demirtaş ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkinoğlu A4 Koğuş'tan Abbas Can ben. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkinoğlu A4 Koğuşu'ndan ben Abbas Can. Koğuşumuzun adaletini

Adnan'ı, Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım. Adnan, İlhan, Özdemir kardeşler. Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih, Kaya, Mami, Birlik, Baran, Koşan, Fatih, Etingun ve bütün eski İzmir çocuklar.

Ben T26 koğuşundan Doğanay Devrim, abilerim Umut Devrim, Onur Devrim olmak üzere kardeşim Azer Devrim, Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Doğan Caner Gülle Devrim, Atalay Sinan Atalay, Kadir Namal, Uğur Namal, Tolga Acar, Özgür Dikanova, Yıldızlı Muro, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Kemal Devrim, Fırat Arslan, Şekeri Keko'dayım, Şükrü Yıldız ve Bursa'dan dostum Muşlu Fırat Subaşı'na selam olsun. Ben Doğanay Devrim, Sinan Kartal'dan çok seviyorum şarkısı armağan olsun. Biz T2A6 koğuştan Diyarbakırlı'dayım, Kuşadası'ndan Murti abim, Devrim Atalay, Doğukan Atakara, Doğukan Kara, dostum Türker Türk, Ufuk Çakar, Oğuzhan Doğan, Adil Erbaslı, Muhammed Yüzbaşı, Ömer Teber İstanbullu, Mehmet Nuri Yeli, Şükrü Köken, Burcan Yatbas, Mustafa Demir, Yakup Yıldırım, Şahin Engin'e selam olsun. Ben Doğanay Devrim. Biz T2A6 koğuşundan Diyarbakırlı Doğanay Devrim ve Bursa'dan Muşlu Fırat Subaşı. Başta abim Umut Devrim, Onur Devrim, kardeşim Azer Devrim olmak üzere Cihan Ateş, Zehro Çağdaş Ateş, Fırat Arslan, Kemal Devrim, Furkan Devrim, Ferdi Devrim, Fatih Devrim, Tuncay Minkara, Devrim Atalay, Kadir Namal, Tolga Acar, Baran Nadir, Özkan, Eke selamlar olsun. Ben Doğanay Devrim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen A24 Koç'tan Yavuz Selim Baydar. Aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 koğuşuna bin selam olsun. Söze möze gerek yok. 10 numarayız. Ben Yavuz Selim Baydar. Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun canım abim. Gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıda mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var. Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla çıtalarla sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım voltalarda unuttum. Tutsaklık düşüncelerde saklı özgürlüğüm. Gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim ve güzel günlerim var. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben Yavuz Selim Baydar. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T3B9'undan Ankaralı Ceyhun Öcal Öncek'le beraber kader birliği yaptım. Dert ortağım dostum Zeki Okan başta olmak üzere bana burada yarenlik yapan dostum Şeyto Serdal Aykurt ve kardeşlerim Uğur Koçacık, Ahmet Acar, Berşan Polat, Mami Yılmaz, Murat Duman, Balıkçı Özgün, Emrecan Altun, Fezlican Karadeniz, Bergamalı, Batu Şahin Tekin ve ismini sayamadım tüm koğuş ahaline. Ayrıca A20'de olan Sait Faik Ölçen C2'den Onur Çelik, bir nolu A13'den Kubile Bozbe'ye selam eder. Gece bir söz bırakmak isterim. Dostu yaradan olanın hasmı firavun olsa fark etmez. Tüm dostlara selam olsun. T3B9'dan Ankaralı Ceyhun Öcal. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T3B9'dan Zeki Okan Öncek'le beraber koğuşun adaletini sağladım. Değerli abim Ankaralı Ceyhun Öcal olmak üzere dostlarım Mami Yılmaz, Mami Der, Namı Der, Şeytan, Serdal, Berşan Polat, Murat Duman, Uğur Kocacık, Bergamalı, Batu, Fevzican, Karadeniz, Balıkçı, Özgün, Muhammed Şekerci, Emrecan, Altun, Ahmet Acar ve ikinolda olan değerli abim Adil Soner, Özinal ve bin selamlar olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Özgürlük bir annenin oğlunun kelepçeli kollarına bakan gözlerinde saklıdır. Zindanlar her ne kadar karanlık olursa olsun umutlarımız hep aydınlıktır. B9'dan Zeki Okan.

Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık ve Mustafa Umut Ak aleykümselam kardeşlerim. Kurumlarda bulunan abi kardeşleri senin aracınınla selam göndermek istiyoruz. Başta Foça Açık'ta bulunan babam Cem Özü Uyanık ve Mehmet Ak olmak üzere. Özcan Yıldız, Mustafa Katırcı, Emre Bakaç, Aykut Kulya, Çetin Gezek, Hacı Coşkun, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Eray Özü Uyanık, Ahmet Behnan, Şahin Sincer, Müslüm Keklik, Burak Ceylan, Oğuz Toluk, Murat Kaya, Yakup Kaya ve diğer dostlara selam olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz T2'den Mustafa Umut Ak ve Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya. Bir an kakuşu armağan olsun bizim için. Bu canlara çalarsan sevinirim Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim. Sağ olun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık, Mustafa Umut Ak, Emirhan Polat, aleyküm selam kardeşlerim ve arkadaşlar olarak senin aracılığınla abi dostlarımıza selam göndermek istiyoruz. Başta Foça Açık Cezaevinde bulunan babalarımız ve yakınlarımız olmak üzere Cem Özü Uyanık, Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen, Gürgür Sergen, Erdemli Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Oğuz Toluk, Murat Kaya, Yakup Kaya ve ismi geçen tüm dostlarımıza selam olsun. Ayrıca Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay, Çiçek, Zafer, Mingan, Ahmet Kaya, Karabo, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Akta, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş ve diğer tüm arkadaşlara da selamlarımızı iletiyoruz. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde yeniden görüşmek dileğiyle sizleri seven dostlarınızdan İkinoğlu B7 koğuşu. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B7'den Mustafa Umut Ak ve Atakan Özü Uyanık geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Umut gözyaşlarıyla suladığımız ağacın meyvesini sırası geldiğinde teker teker toparlayacağız. Şimdilik herkes yaptığıyla utansın. Günü geldiğinde hesabı sorulur. Tek bir nokta bile kalmaz. Allah'a emanet. Canbay Walker'dan Yangınlar şarkısını çalarsan seviniriz Murat abi. Şerefli yatan tüm mahkumlara da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz T2B7'den Serhat Akkaş ve Mustafa Umut Ak aleykümselam kardeşlerim. Senin aracınla abi dostlara selam göndermek istiyoruz. Başta Çağatay Göz, Sezgin Avince, Aydın Bıçakçı, Efe, Demirci Hasan, Demirci Şerif, Subaşı ve Yamanlardan Fıçı'ya selam olsun. Bu canlar Ahmet Kaya'dan sözüm şiirlerimden armağan olsun. Sana da selam olsun Murat abi. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Mustafa Umut Ak ve Serhat Akkaş aleykümselam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 koğuştan Zafer. Mingan aleykümselam Zafer kardeşim. Ailemden Aygün ve Kemal Acar'ın kurumda bulunan arkadaşlarına hitaben. Başta Azat Başak olmak üzere boksör Alican Ay, Serdar Kayıncı, Ekrem Güneş, Rıfat Kadir Üskadaroğlu. Kadir Üskadaroğlu. Tarık Sertbaş, Sedat Uslu, Tamer Demirtaş, Hasan Efe, Demirci, Yakup ve Murat Kaya, Ekrem Birlik, İbrahim Erişen, Gökhan İlbaş, Devran Yüksel ve Fırat Ali Buca'ya selam olsun. Yukarıda isimlerini yazmış olduğumuz tüm dostlarımıza ve kardeşlerimize selamlarımı iletiyorum. Bu hayatta onurun ve şerefin için yaşa. Dostuna vefayı, kendine yapılan iyiliği ve kötülüğü asla unutma. Sizleri seven dostlarınız ve abileriniz boksör Mahmut Aygün ve Kemal Acar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Aleykümselam Atakan kardeşim. Senin aracınla abi ve dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Foça Açık'ta bulunan babam Cem Özü Uyanık olmak üzere Ferhat Özü Uyanık, Salih Özü Uyanık, Erhan Özü Uyanık, Özcan Yıldız, Çetin Gezek, Serkan Otoker, Ertuğrul Sergen Gürgür, Sergen Erdemli, Ümit Çatallar, Emrah Tatlı, Ozan Bayar, Murat Kaya, Oğuz Toluk, Doğan Kurt ve Ümit Can Taşdemir'e selam olsun. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediği olur. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizi seven dostunuz İkinoğlu B7 koğuşundan Atakan Özü Uyanık. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Ben İkinoğlu B7 koğuşundan Emirhan Polat. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız Azat Başak, Mustafa Mutak, boksör Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Zafer Mingan, Atakan Özü Uyanık, Ahmet Kaya, Karabo, Abdullah Gezer, Vedat Kadir Akta, Cüneyt Gültekin, Serhat Akkaş, Doğuş Yılmaz ve Yalçın Kavala selam olsun. İsmi geçen abi kardeşler Ahmet Kaya'dan Selda şarkısını armağan ediyorum. Biz sevdiklerimizi gölgede bırakmak için güneşi hep karşımıza aldık. Ben İkinoğlu B7 koğuşundan Emirhan Polat, sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz İkinoğlu B7 koğuşundan Serden Geçti ailesinden Ronay Çiçek ve Zafer Mingan, aleykümselam kardeşlerim. Senin aracılığınla kurum ve kampüsteki dostlarımıza ve kardeşlerimize selam göndermek istiyoruz. Başta
Alican, Ay Emirhan, Polat, Ahmet Kaya, Karaboğa, Mustafa, Umut Ak, Yalçın Kavala, Yavuz Bal, Yener Nantu, Fırat Deder, Fırat Acıbuca, Oğuzhan Erol, Vahap Aksoy yani Fatih, Ozan Başar, Doğuş Yılmaz, Atakan Özüyanık, Mert Karaboğa, Baki Örentay abimize de çok selam olsun. Yıldırım Baran Tümer, Sait Aras, Serhat Akkaş, Yuri Selok. Bu dost ve kardeşlere selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğiyle. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. Biz ikin oğlu Beyidi Koşunan Serden Geçti ailesinden Zafer Mingan ve Ronay Çiçek sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Biz Seymen Erişli ve Yakup Işık. Aleyküm selam kardeşlerim. Başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kuşum, Yavuz Tuğ, Ömer Yeşil, Serden Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umutak, Ali Baysener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selam olsun. Yalakalık yaparak elde ettiğiniz servet, kaybettiğiniz şerefe değmez, şerefiyle yatan bütün mahkumlara selam olsun. Murat abi, Seymen Erişli ve Yakup Işık, başta Can abimiz ve Can kardeşimiz olan Mehmet Işık, Emirhan Polat'a çok çok sevgilerimizi, selamlarımızı iletiyoruz. Akabinde farklı kurumlarda bulunan Bekir Kızılkaya oğlu, Baran Kurşum, Yavuz Tuğ, Ömer Yeşil, Serdan Kelçe, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Aydın Kurşun Maden, Emirhan Yolu, Burak Yolu, Yiğitcan Karada, Hebat Akat, Kaan Erişli, Mustafa Kemal Erişli, Zafer Erişli, Salih Yıldız, Bilal Kaymaz, Azat Başak, Mahmut Aygün, Kemal Acar, Ronay Çiçek, Mustafa Umut Ak, Ali Bayşener, Bengin Orhan ve daha ismini sayamadığımız dost abi kardeşlerimize selamlar olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm
2: Murat. Kardeşlerim, şimdi çok acil, kız kardeşim rica etti. Abi dedi çok acil. Kurtuluş Çakarlı. Saatinde olmadan çok acil evi araman gerekiyormuş. Kız kardeşi demiş ki abi Kurtuluş'a seslen. Kartal bende abi beni arasın acil. Konuşacaklardı çünkü. Kurtuluş Çakarlı kardeşim. Kız kardeşimi araman gerekiyor acil. Evet, son mesajımızı da hemen paylaşalım. Sonra bir şarkı, sonra kaldığımız yerden devam.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Tolga Yalur. Aleykümselam Tolga kardeşim. Şakran T3C17'de kader birliği yaptım dostlarıma başta. Abdullah Talha Karayel, Kosovalı Fırat gazeteci, İbrahim Atmanca, Salih Yılmış, Murat Kaya, T4'te yatmakta olan Aslan kardeşim, değerli paşam Muhammed Yalur ve Barış Doğan Hacı Can'dan dayıma selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kurt kışı geçirir ama yedi ayazı asla unutmaz. Gökhan Doğanay'dan Karlı Dağlar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Abdullah Talha Karayel. Aleykümselam Abdullah kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Tolga Yalur ve kader birliği yaptığım dostlarım Kosovalı Fırat, Salih Yılmış, İstanbullu Murat ve Muhammed Yalur, meydancılar kralı Aykut Putiş, Menemen'de yatmakta olan derdi ve kıymetli Polat, Küleş, Hişman, Alabay, Erdinç, Dinler ve Kenan, Beyaztaş abilerime selam eder. Özgür günlerde görüşmek üzere. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Sen doğru ol, eğri belasını bulur. Yener Çevik'ten elbet bir gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben T3A17 yatmakta olan Salih Yılmış. Aleykümselam Salih kardeşim. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım değerli canlar. Başta Tolga Yalur olmak üzere Abdullah Talha Karayel, İstanbullu Murat Kaya, Kosovalı Fırat, Muhammed Yalur, Ömer Özden ve Berkant zengin dostum Ali Sarı Şakran. Bir nolda olan değerli dayım Taşkın Eleftoz'a selam olsun. İki nolda olan Mert Yılmış ve Seymen Yılmış. Allah var gam yok azar. Babadan gurbet mapsanesi armağan olsun. Ben Kosovalı Fırat, Murat abim gecen güzel olsun. Sağ olasın Fırat. Aleyküm selam kardeşim benim hepimizin. Ufuk Soylu, Tolga Yalur.

Evet, kaldığımız yerden devam. Murat abi selamünaleyküm. Ben TK16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın kapalı yatan canım eşim Yersu Gökçe Tosun güzeller güzelim. Boncuk gözlüm. Sevda neydi deselerdi senden başka cevabım olmazdı. Bu hayatta başıma gelen en güzel şey senin varlığın ve ben seninle kavuşabilmenin heyecanıyla yaşıyorum. Bir gün ellerin ellerime değdiğinde onları hiç bırakmayacağım. Bir an olsun. Seni yanımdan ayırmayacağım. İyi ki sen sevgilim. Seni çok ama çok seviyorum. Boncuk gözlüm, az daha sabır. Güzel günler yakındır. Murat abi ben TK16'dan Mert Doğanay kadın kapalı B10 koşun olan can eşim Fatma Çelik radyo başına. Hayatım, göndermiş olduğun mektuplar geri geldi. Komisyonda bir sorun oldu. Ondan dolayı hiçbir mektubun çıkış yapmadı. Birkaç haftadır bu durumla uğraşıyorum. Bu hafta tüm mektupları çıkartacağım. Hepsi eline ulaşır, haberin olsun. Yazmış olduğun mektuplar da, haberleri de aldım. Ben iyiyim, aklım bende kalmasın. Bir sorun, bir sıkıntı yok. Murat abi selamünaleyküm. T1B14'ten Sedat Elmas. Aleykümselam Sedat kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Yalçın Öztanık. Yardımcısı Sedat Elmas. Çavuşumuz Sadullah Vasat. Samet Tural Kader Birliği yaptığımız Sait Çelik Osman Güneş Kadir Asaf Erdemir ve unutamadığımız hızlı meydancı kardeşlerimiz Rafetcan ve Uğurcan ve ismini sayamadım. Koğuşumdaki tüm kader mahkumu kardeşlerime selam olsun. Fark etmez hesaplaşırız şarkısı armağan olsun. Sedat, geçen gün biliyorsun Çeçen'in selamını ilettim sana. Duydun mu duymadın mı bilmiyorum ama senin çok sevdiğin, sana çok çok selamı vardı. Bir kez daha buradan en azından paylaşayım, belki dinliyorsunuz. Sonrasında Ferhat kardeşim de sana çok çok sevgisini ve selamlarını ileteyim. Ferhat'ım sana da sevgiler, selamlar. Duyuyor mu dinliyor mu bilmiyorum ama seni buraya bekliyorum Ferhat'ım, sözüm var. Haberin ola. Gel de buradan Sedat'a canlı canlı sevgini ilet. Öyle yazarak olmuyor Ferhat'ım. Bekliyorum vallahi Ferhat. İnşallah duyuyorsundur. Sedat Elmas, Sedat'ım sana da sevgiler selamlar. Koğuşundaki tüm abi kardeşlere de sevgili kardeşlerim. Hemen toparlayacağız mesajlarımızı. Ben tahmin ediyorum pazartesi günü saat 7'de başlayacağım. Kayıt mesajları çünkü yetiştiremiyoruz. Bir de kardeşlerimiz geç gönderiyor. Kardeşlerim demeyin Murat abi, Murat kardeşimiz bu saatte niye bizim mesajlarımızı okuyor diye. Vallahi geç gönderiyorlar. Bilginiz olsun. Ben sırasıyla her zaman bunu söylüyorum. Sırasıyla mesajlarınızı okuyorum. Yani sabah kim mesaj göndermiş? Sabah, öğlen, tak, öyle aşağıdan yukarı doğru saatine göre değil, sırasına göre mesaj okuyorum. Haberiniz olsun kardeşlerim, benlik hiçbir şey yok. Bilginiz olsun, bir kez daha söyleyeyim bunu. Selam paşam, ben Koçero. Aleyküm selam Ayhan abim. Paşam, Turgutlu'dan misafirlerim var, Allah razı olsun şimdiden. Bir bilezik biri ata bıraktı, gelini sordular, kısa bir tatile gönderdim. Allah affetsin. Ya... Allah affetsin paşam. Biraz espri oldu ama içinde bir his var. Kısa az kaldı. Herkes ailesine, sevdiklerine kavuşsun. Allah herkesi kavuştursun paşam. Mavim, senin de geçen zaman ömrüme ömür katıyor. Dakikalar yetmiyor sana doymaya. Bazen insanlar şans gibi gelir. Sen mucize gibi geldin. Murat abi ben C12 koşulan Hürmüz Karatay. Namı Der Fıstık. Bir nolu C9 koşulan olan oğlumun babası Doğuşcan Tuna radyo başına. Herkesten vazgeçtim ama senden asla, canım canım eşime Aydan güzel şarkısı armağan olsun. Ben Koçero, Mavi'nin Koçero'su. İnsanı belgeli paşa, imsakı belgeli paşam. Bugün misafirlerim var, aslında çocukluk arkadaşlarım, duymuşlar. Mavi takı takmak için birinden bilezik aldım. Biri altın aktin taktı, kasaya koyduktan sonra Mavim tatilde dedim ama anlamadılar. Nerede, Bodrum'da mı dediler. Yok dedim, Çeşme'de. Orada yazlık var ya, Allah'tan çakmadılar. Ama içinden gelen Allah'ın bütün kader mahkumlarına bir sürpriz olacağını biliyorum ve onlarla gülmek istiyorum. Allah'ım herkesi sevdiklerine kavuştursun. Beni de Mavi'me, amin. Ben Koçero, Mavi var ya hani, işte onu çok sevdiğimi söylemek ve şu cümleyi demek istiyorum. Bu mektubu yazarken elim titriyor çünkü sana yazmak sana dokunmak gibi. Özlem için seni özlemek yağmurda ıslanmak gibi oldu. Islanmamak için kaçsam da içim hep seriniyor. Hayranlık için senin varlığın dualarıma amine düşen en güzel cevap. Güven için yorulduğumda sığınacak liman aramıyorum artık. Çünkü limanım sensin Mavim.
Senden iki şarkı ricamdır, canımın içi be kurban oldum demiş Koçaro kardeşim. Sen söyle söyle tatilde, ondan sonra de Allah affetsin. Allah Allah. Neyse, kaldığımız yerden devam. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T4 A8 Kokşulan Torbalı'dan Eren Köse. Aleyküm selam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryumu paylaştım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan Erdoğan, Sait Sayım, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto, Ahmet Atalay, Tan Yıldız, İbrahim Akbaş, Bedri, Mehmet Doğan, Enes Turacı, Bornovalı Hızlı, Kadir'e bin selam olsun. Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de selam olsun. Ferhat Aslan abim der ki biz hiç kimsenin yolundan gitmeyiz, Allah'ın yolundan başka. Ben Duygu Köse, T4 A8 koğuşuna yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim. Çok seviyorum. Hayatımın anlamı, ben seni bir ömür koşulsuz beklerim. Sen yeter ki bir ihtimal, belki gelirim de yeter. Ben T4 A8 koğuşundan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım. Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan, Erdoğan Atalay, Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto, Ahmet Feyyaz, Pesket, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Bedri Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki madem bir yazı yazıldı kader diye, biz de imzamızı atarız yaşadık diye. Ben T4 A8 koğuştan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim, Suat Konuk, Özkan Söyle, kuzenlerim İlhan Başar, Emircan Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Resul Yıldız, Arap Oktay, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir'de Osman Elçi, Sidar Deniz, Yiğit Bozbey, Seyitan Bozbey, kardeşlerim Mami Tutkun, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Cancan, Mehmet Tograp. Yani karınca Yavuz Selim Baydar, belki yokuş çıkar, belki dara düşerim ama bir ufak gülümser yolu baştan çizerim. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül, T3 koğuşuna yatan İmparator abim Serdal, Aykurt Kral abim, nasılsın inşallah iyisindir abicim, bizi merak etme, bugün hastaneden taburcu olduk. Her şey yolunda, bizi merak etme, biz sadece seni merak ediyoruz. Allah'ın izniyle seni oradan bu hafta alacağız, seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin, sabırsızlıkla çıkmanı bekliyorum. Çıktığın gün benim en güzel mutlu olduğum gün olacak. Kadın Kapalı'dan Pınar Cuhalı sana da selam olsun canım. Kendine dikkat et, sizi seviyorum canlarım. Allah'a emanet olun, en güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben 4 nolu C13 koğuşundan Seymen Boy. Aynı ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan abim Kadir Hüseyin Bozkurt Yaşar Savuç. Dedem Veli Savuç, yeğenlerim Seyhan Şenler, Haktan Ovaç Ali Abay, dostum Mehmet Ali Tacar. Oski kahramana selam olsun. Azar Bülbül'den üzülmedim ki. Ben 4 nolda yatmakta olan Esentepe'li Deniz Genç abini ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan abilerim Mert Coşkun, Mert Kahraman'a, kardeşlerim Ömer Ertaş, Asil Akan, Eko Kahraman, Aytaş, Ölüaç, Yaşar, Kasap, Yavuz Ton, yeğenim İsmet Kotan'a selam olsun. Azar Bülbül'den Can Parem şarkısı armağan olsun. Gece not ya saraylar ya zindanlar. Ben 4 nolu C13 koğuşundan Kadir Hüseyin Bozkurt. Başta derdi dayım Cebrail Aslan, Bülent Aslan olmak üzere akabinde abi kardeşlerim Enis İnce, Muhabbet, Yeni Gün, Seymen Boy, Deniz Genç, Yaşar Savuş, Emre Tanyeli, Setil Afo, Oski Kahraman, C5 koğuşuna dostum Onur, Önder Hamza, Murat'a selam eder. Bu derlere Enver Yılmaz, Mapusan'a şarkısı armağan ediyorum. Gece not felaketler çoğalınca dostlar azalır. Lakin bazılarının kendilerini kanıtlamaya ihtiyacı yoktur. Kadir Hüseyin Bozkurt. Murat abi selamun aleyküm. Ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen. Aleyküm selam Mert kardeşim. Aynı kurumda bulunan abim Orhun Türkmen, Soner Meç, Tamer Kaşıkçı, Dreş, Murat Başaran, Sebattin Salman, Serhat Kalender, Okan Öztürk, Şahin Ejder, Bingöl'ün namı der, Badi Yaşar, Arif Öztopra, Eren Bakır İsa, Erkul, Barış Altın Terim. Bu derlere bin selam olsun. Demir kapılar, dikenli teller umudu durdurmaz. Özgürlük insanın yüreğinde başlar. Ahmet Kaya'dan dosta düşmana armağan olsun. Murat abi ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen Şakran, T3-13'te yatmakta olan Aslan abim Birtan Esen, koğuşumda bulunan Mustafa Turan namı der, Mute Civan Onur Daş, Ali İmran Korkmaz, Barış Arcan, Barış Kartalmış, Avni Şen, Ferhat Kırdı, Ömer Elmaztaş, Emir Rutbin, Sazak Kadir, Volkan Alper, Aykut Polat Şakran, 2-0'da yatmakta olan dostum Mert Aydın'a bu ismini saydım derlere selam olsun. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan olsun. Saraydaki Yusuf herkes dost, önemli olan kuyudaki Yusuf'la dost olabilmek bugünlerde geçer elbet bir gün. Selamun aleyküm lider ailesi, aleyküm selam. Ben T1-14'ten İbrahim Taşyan, benim için derler Şoreş, Ali Arap Aslan, Çamdibili, Sarı O.

Soygun Özdemir, Fırat ve Liçeren kardeşlerim, Yılmaz Sak, Aslan kardeşim, Baran Yıldız, Uğur Çakır, Celal Eken yani Celomen, Mahmut Tütüncü, Güney Sak, Mert Eko, Kahraman, Emrah Tokça, Emincan Balcı, Fırat Coşkun, Osman Karakalpak, Yalçın Kiraz, Keko, Fırat Öztaş, Deren Özcan, Arap Aslan, Engin Avşar ve Avşar ailesine bin selam ederim. Ben Siverekli İbrahim Taşıyan. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz Sevir 14'ten Şoreş, Ali Arap Aslan ve Celal Eken yani Celomen. Kıymetler Engin Avşar olmak üzere Avşar ailesine bin selam eder. Can Özüm Özcan, Arap Aslan, İbrahim Taşıyan, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Ogün Özdemir, Sercan Eken, Yılmaz Güneysak, Mert Eko Kahraman, Çamdivili, Oğuz, İshak, Azar, Gökhan Ecelloğlu, Doğan Keklik yani Cix, Doğan Serkan, Yavuz, Vahap Aksoy, Gökhan Sara, Baran Yıldız bu değerlere. Duvarlar sadece bedeni hapseder, düşünceleri ve umutları değil, özgür günlere. Ben T1A14'ten Şoreş, Ali Arap Aslan ve Celomen. Şakrantı üçte yatan kalbimin sahibi, gözüm, gönlüm, deli balım, Sergen Gürgür, bir tanem, evdeyiz bizi merak etme. Eyüp de geldi canım. Bugün bir yere çıkmadık, çocuklarımız iyiler. Merak etme, sadece seni çok ama çok özledik. Allah büyüktür, inşallah en kısa sürede yanımızda, evimizde olacaksın, kurban oldum. İyi bak kendine. Ocağında benim de canım var, aşkla öptüm, hisset. Şakrantı üçte yatan sonsuz sevgim, kalbimin miladı Sergen Gürgür. Her ne kadar yanında olamazsam da ruhum, kalbim seninle bir tane. Bu mesafeler seni sevmeme engel değil. Hiçbir zaman olmayacak, çocuklarımın aslan babası. Seni çok seviyorum. İyi geceler, rüyalarda görüşmek dileğiyle, aşk adamım. Murat abi, ben B1'den Sezen Çalıkuşu ve Eylem Erçil. Kıymetlilerimiz Helin Aydın, Asena Üner, Gülşakır, Gamze Çakal. Siz değiştik sanıyorsunuz. Biz hak ettiğiniz gibi davranıyoruz. Abicam, bizim için Hece Herdem'den oy günü B1'e gelsin. Murat abi, ben B1 koğuşundan Sezen Çalıkuşu. Eşim Batuhan Çalıkuşu radyo başına. Hiçbir zaman gitmemi isteme benden. Ayrılık yakışmaz bize. Abicam, kocam için Okan Volkan bazen şarkısını çalarsan seviniriz.

0: Ben Kosovalı Fırat Murat abi, gecen güzel olsun. Sağ ol Fırat kardeşim hepimizin. Barış Alabay, Mehmet Latif Ökmen, Feridun Çam, İsmail Soylu, Mehmet Salman, Uçe, Cevdet Güngör, Faruk Beyto, Aykul, Serhat Ceylan, Erdinç Dinler, Sonercan, Dağdelen, Nurullah, Çataler, Engin Alan, bu derli abilere selam olsun. Gazapizm, kaç istersen şarkısı armağan olsun. Sedat Elmas kardeşim. Sedat'ım sana Ferhat Çelik, Ferhat'ımın sonrasında Ali Çaylak, Cesur Özgür Elmas. Sana çok çok selamları var kardeşlerimin, Sedat Elmas kardeşime. Murat abi selamun aleyküm. T1B14'ten Sedat Elmas aleyküm selam Sedat kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Yalçın Özsanık yardımcısı Sedat Elmas, çavuşumuz Sadullah Vasat, Samet Tural, Kader Birli yaptığımız Sait Çelik, Osman Güneş, Kadir Asaf Erdemir ve unutamadığımız hızlı meydancı kardeşlerimiz Rafet Can ve Uğurcan, ismini sayamadığım koğuşumdaki tüm kader mahkumu kardeşlerime selam olsun. Fark etmez hesaplaşırız şarkısı armağan olsun. Evet, Ferhat kardeşimin de, Ferhat Çelik, Ali Çaylak, Cesur ve Özgür Elmas kardeşlerim de sana çok çok selamları var. Hemen Fırat Gizgin kardeşimin de ses kaydını dinleteyim. Sanırım teşekkür mesajı. Hemen onu da dinletelim. Sonra WhatsApp'ımızdaki son mesaj var mı? Yok. Evet, bir iki mesajımız var. Onu da paylaşıp SMS'e geçeceğiz kardeşlerim. Dur, başa alalım. Evet.
1: Ben Fırat Gizgin. Başta değerlimiz Murat Güngör olmak üzere kıymetli olan abim Taşkın Elemtos, Diyarbakırlı yakışıklısı Harun Tartuş, hakiki aslan Suat abimin oğlu Keko Fırat Öztaş, Denen olmak üzere tüm bizi sayan seven herkese teşekkür ederiz. En yakın zamanda özgürlük ortamlarda görüşmek dileğiyle Murat Gezi'nin bu kadar numara desin.
0: Seste bir sıkıntı var. Aynı dünkinlerde de vardı. Fırat'ım estağfurullah. Tekrardan doğum günü kutlu olsun sevgili kardeşim. Evet. Hemen Harun kardeşimin de mesajını okuyayım. Ben T1C 14'ten Harun Tarduş, hapishanenin olan akışına aykırı kardeşim Mustafa Söylemez'e selam olsun. Eyüphan 3 gecedir yatamadım şarkısı da kardeşime armağanımdır. Ben T1C 14'ten Harun Tarduş. Selam, ben Gediz'den Seda. Bugün benim doğum günüm. Ahmet Kaya'dan doğum günü şarkısı çalarsanız sevinirim. Bugün benim günüm. Kendime yeni yaşımda huzur, sağlık ve mutluluk diliyorum. Bu şarkı tüm güzel insanlar ve kendim için çalsın.

Bir nolda yatan Oktay Özdemir'in mektubunu aldım. Sana mektupta gönderdim. Haberin olsun karam. Bugün benim doğum günüm. İyi ki doğmuş. İyi ki doğurmuş güzel anam beni. Değil mi? Ama bugün en güzel dileğim senin özgürlüğün olsun. Çünkü ben en çok böyle mutlu olurum. Şu an kız arkadaşlarımla birlikte bugünü kutluyorum. Bir yanım eksik, bir dahaki yaşımda beraber olmamız dileğimle seni seven Gediz'de Seda Kaya. Doğum günün kutlu olsun Seda, senin de kardeşim. Hemen son mesajlarımızı toparlayalım. Sonrasında bunu da toparlayalım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevşi A20 Koşna Çapa Hakan Eceler. Aleykümselam Hakan. Annenin çok selam vardı. İbo'nun çok selam vardı. İbo'nun kardeşinin selamı vardı. Özür dilerim. İbrahim kardeşimin hanımının da selamı vardı. Üstümüzde kalmasın selamları. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kuş olmaya gerek yok uçmak için. Küçük mutluluklarımız bize yeter. En küçük bir inanç tohumu en büyük mutluluğun meyvesinden bile daha değerlidir. Çapa Hakan Ecerer. Murat abi ben Tevşi A20 Koğuş'tan Çapa Hakan Ecerer. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Yanlış bildiğim yolda herkesle yürümek yerine doğru bildiğim yolda tek başıma yürürüm. Ne kalana git ne de gidene kal derim. Kalacak olan yerini, gidecek olan yolunu bilir. Çapa Hakan Ecerer. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Tevşi A20 Koşan Ersin. Satır aleykümselam Ersin kardeş. Dünya sevgisiyle yorulmuş bir hayaldir. Birlikte inşa ettiğimiz her an bu hayale bir tuğla daha ekler. En güzel dostluklarda bu tuğlalarda örülür. Buradan Can abilerin Mete Bedili, Tamer Ayaydın, Nihat yani Sait Faik Ölçen, Serkan Dede. Can dostlarım Caner Batur, Fırat Budak, Çapa Akan Ecerel. Can kardeşlerim Gürkan Ecerel, Narlı Dereli İsmail Akpınar ve Ensar Kahyoğlu Namıder. Şikil kardeşime. Beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Sana da kolay gelsin Murat abi, yayınlar. Ersin Satır sağ ol kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Nihat yani Sait Faik Ölçen. Aleykümselam Sait kardeşim. Abi senin aracınla farklı kurum ve koğuşlarda yatan başta yeğenim Mustafa Ölçen olmak üzere Neco Portakal, Yunus Batur, Celal İlhan Okan, Müço Ceyhun Öcal, Besim Boyu Kısalar Kenan Dülek Aslan, İbrahim Meydan oğlu Baran Margi, Efe Us Dalton, Onur Tali, Farat Alçabo, Hayri Karadilek, daha ismini sayamadım. Tüm dost kardeşlerime selamlarımı yollamak istiyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Abim eğer çalarsan senden Müslüm Gürses'ten Gitti şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Sait Faik Ölçen. Gitti şarkısı mı var Sait'im?

Ben Nihat, yani Sait Faik Ölçen abim senin aracınla, başta abim Mete Bey dilli olmak üzere kardeşim Batur ailesinin tek reisi Caner Batur Çapakhane Ceren Cikcik Erhan Durak Yeşildereli Bekir Güler Aytaş Ceviz Kıran Utkan ve Serkan dede. Ayrıca kıymetli kardeşlerim Şekil yani Ensar Kahyoğlu Ersin Sadır Bedo Ceviz Kıran Gürkan Sebo Ecerer Emrah Acabey Ramazan Göze Ersen ve Yusuf Demir Volkan Geve. Daha ismini saymadım. Tüm dost ve kardeşlerime selamlarımı iletmek istiyorum. Ayrıca abim benim. Benim için çalarsan Müslüm Gürses'ten Gitti şarkısını çalarsan sevinirim. Sait Faik Ölçen. Hemen toparlayalım mesajlarımızı. Ben Muhammed Sayın abi, öncelikle iyi yayınlar, sağ ol Muhammed kardeşim. Buse Işık'a sesleniyorum. Ümmühan anne ile konuştum, bilgin olsun, iyi geceler diliyorum. Ben Şakran Açık'tan Deniz Karabu, aslan kardeşim Tatar Berkan Batur ile beraber gece bir söz bırakmak istiyorum. Dostluk bazen bir çınar ağacı kadar uzun, bazen de namludan çıkan bir mermi kadar kısadır. Mühim olan yenisini bulmak değil, var olanı yaşatabilmek. Eski İzmir ve Tepecik Tenekeli çocuklarına, hak edenlere selam olsun. Berkan Batur aslan kardeşim Tatar'a benden. Fatih Bulut geceler şarkısı armağan olsun. Ben Deniz Karabuğa. Gecen güzel olsun Can abim Murat. Ben Şakran Açık Cezaevinden Berkan Batur. Zaman geçmeyen devir, yıkılmayan saltanat yoktur. Biz boynumuzda muskamız elimizde, ateş adım adım geliyoruz. Bugün çalan en güzel şarkılar kandan olmasa da candan olan abim Deniz Karaba ve kadın kapalı C5'te yatan yengem Gamze Karaba Doğan'a duaya armağan olsun. Yanlışlık var. En büyük sükunetimiz sabır olsun. Bu alem kolpayı kaldırmaz, özgürlük şemsiyesi altında görüşmek üzere. Sizleri seven Tatar Berkan Batur. Ben Şakran Açık'tan Berkan Batur. Benimle aynı ortamı paylaşan Bucalı Fevzi Kik olabilir mi? Yanlışlık var sanki. Oğlan Şahban. İstek şarkı Biz Kötüyüz Aynen. Sana da iyi yayınlar. Çok sevip saydığım abi Murat. Ben Tatar Berkan Batur. Sağ olasın Tatarım. Ama yanlışlıklar var bazı mesajlarda sanki. Ben Batuhan Çalıkuşu, kadın kapalıda bulunan eşim gözümün bebeği Sezen'ime seslenmek istiyorum. Sezen'im, sensizlik içimi parçalıyor. Paramparça oluşumu hissediyor musun? Sensiz olmak, sensiz yaşamak zorunda kalmak beni bitiriyor. Sensizlik ödediğim bedellerin en ağırı. Zaman geçtikçe daha da ağırlaşıyor. Sana olan özlemim de hasretim de baş edemiyorum. Gece gözlüm, ayrı düşen yaprak yaşar mı hiç? Sen öyle. Seni çok seviyorum cennet gözlüm. Ben Batuhan Çalıkuşu, kadın kapalıda bulunan cennet gözüm prensesim Sezen Çalıkuşu. Kadınım, kederli ömrüm bitmeden sürgün edildiğim gözlerinin hayaline daldıkça ucu sivrilen hasret hançeri saplanır yüreğime. Çünkü seni çok özlüyorum prensesim. Murat abi Gökhan namlı gönül yaram çalarsan sevinirim. Ayrıca İrem kardeşime de selam ediyorum. Not sevmek her şeyi bırakıp sevdiğinin gözlerine hapis olmakmış. Not Sezen'im, yarın saat 3'te evi ara. Evet. Bu saate kadar gelen mesajlarınız bu kadar kardeşlerim. Hemen toparlayalım son mesajlarımızı da. Ben Şakran Açık Cezaevinden Tenekeli'den toz koparan benimle aynı ortamı paylaşmakta olan asil ve yüreği güzel kardeşim Tatar Berkan Batur. Level C5'ten onlar arkadan şarkısı benden Berkan Batur'a armağan olsun. Tüm Tenekeli çocuklarına selamlar. Ben Şakran Açık Cezaevinden Can Çokuyar. Asil ve Kalender kardeşim Tatar Berkan Batur. Gece bir söz tartarım der ki her şey bittiğinde hatırlayacağım tek şey düşmanlarımın sözleri değil. Abi ve dostlarımın sessizliği olacak, her şeyin bir zamanı var. Tüm selamımızı sevgimizi hak eden Tepecik Tenekeli çocuklarına selam olsun. Adanalı Ayhan'dan Ayaz Firari Mahkum. Benden Berkan Batur'a Tatar'a armağan olsun. Tamam bakalım var mı başka. Şakran T1 C15'te yatan Mehmet Kocabaş dayıma yeni Volkan Aslan'dan ve Hasan Can Türk'ten selam gönderiyorum. Aramanı bekliyorum Aslan dayım. Evet, bu saate kadar WhatsApp üzerinden tüm mesajlarınızı paylaştım. Bu hafta böyle gideceğiz kardeşlerim. Allah nasip ederse pazartesi günü yenilenen ve yenilenecek olan kayıt mesajları var. Tahmin ediyorum pazartesi günü 7'de
9-9.30'a kadar kayıt mesajlarınızı paylaşacağım. Sonrasında direkt SMS ve WhatsApp mesajlarınızı paylaşacağım. Herhalde bu haftadan sonra böyle olacak. Çünkü yetiştirmeye çalışıyorum. Bizler de yoruluyoruz. Şarkı da dinletemiyoruz. Yani işin en enteresan tarafı şarkı da dinletemiyoruz. Şimdi bir şarkı, sonrasında sonrasında SMS'te kaldığım yerden devam edeceğim. Bilginiz olsun kardeşlerim.

Evet, geldik operatör Hüseyin'den kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Ali Yılmaz. Aleykümselam Ali kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta bulunan bir tanecik karım. Senin aracınla seslenmek istiyorum. Aşkım nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir bebem. Aşkım, yarın arabanı bekliyorum. Yanındayım karım aslan. Yanındayım. Azer Bülbül'den ayrılık ölümden zormuş. John bir koşuna bulan canım kuzenim Büşra Aksoy'a. İnsan bazen kardeşini kan bağıyla değil kalbiyle seçermiş derler. Ya ben seni ikisiyle de kazandım. Sen benim çocukluğum en güzel anılarım ve en güvenli limanımsın. Düştüğümde kaldıran, sustuğumda bile beni anlayan nadir insanlardan birisin. John bir koşuna bulan canım kuzenim Büşra Aksoy. Hayat bizi bazen ayrı yerlere savursa da bil ki sevgimi çeksinmiyor. Senin güçlü durmaya çalıştığını biliyorum ama yorulduğunda da dinlenmeyi unutma. Güzel kuzenim. Çünkü en karanlık gecenin bile bir sabahı var. Sen benim sadece aile değil, aynı zamanda dost, sırdaş, kalbimin en kıymetli yerisin. Gün gelecek yine uzun uzun güleceğiz. Yine aynı masada oturup eski günleri konuşacağız. Can bir koşuna bulan canım kuzenim Büşra Aksoy. Belki bugün yollar zor, belki içinden geçenleri kimse tam olarak bilmiyor ama şunu sakın unutma. Sen ne yaşarsan yaşa, seni seven ve hep yanında olacak bir kuzenin var. Zaman geçer, yaralar kapanır, insan yeniden nefes almayı öğrenir. O güzel kalbinin ışığı hiçbir zaman sönmesin.

Çünkü sen bulunduğun her yere sıcaklık veren, yokluğunda bile özlenen çok özel birisin. Cam bir koşuna bulunan canım kuzenim Büşra Aksoy. Bu gece sana Cem Adrian'dan şarkı armağan ediyorum. Çünkü bazı şarkılar vardır. İnsanın içindeki sevgi, dostluğu, koparmayı, bağları sessizce anlatır. Ne kadar uzak olursak olalım kalbimdeki yerin hep aynı kalacak. Büşra'm iyi ki varsın. Şakran Kapalı İnfaz Kurumu TKA2 selamünaleyküm aslan kardeşim Talha Komas namı der Talko. Seni çok özleyen ikizin Ahmet Komas. Sabır en büyük kılıcımızdır. En yakın zamanda yanımızda olman dileğiyle aslan ikizim Talkom. Seni oradan alacağım. Murat abi ben Sevgi Tunceli, Derlim Bayram Tunceli ve ikimizin derlisi Alican Tunceli radyo başına. Sevdim ben iyiyim. Beni merak etmeyin. Detayları mektupta yazdım. Siz de bana yazın. Türkiye'li ailesi bu cezalar bizi yıldırmaz. Sadece kilo almaya geldik. Seni çok seviyorum. Karın Sevgi Türkeli. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B1'den Deniz Giz Bebek. Aleykümselam kız kardeşim. Özdemir öncelikle nasılsın Murat abim? Çok şükür kardeşim benim. Aslan eşim o gün Özdemir radyo başına. Bir tanem bu cuma bizi götürebilirler. Haberin olsun sana hediye gönderdim. Bir de seni çok seviyorum. İyi ki biz... Koğuşunda senin için kıymetli arkadaşlarına da selamlarımı iletiyorum. O günüme iyi bakın. Allah'a emanet. Murat abim ben B1'den Deniz Giz Bebek Özdemir. Değerlilerim Buket Polat Gülşah Akkır Hamiyet Küleş Birsen Kandemir Sevim Küleş Zeynep Sak ve Yaren Serpil'e selamlar. Gece bir not bizden iyisi varsa o da bizden birisi. Tüm abi dost kardeşlerimize selamlar. Selamünaleyküm Murat abi. TK2 Talha Komas okur musun artık? Vallahi okudum az önce kardeşim benim. Keşke elinde olsa da dakikasında okursam. Vallahi olmuyor işte. Sizin bildiğiniz gibi olmuyor. Kurban olayım. Murat abi ben kadın kapalı. B1'den kuru çaylı Gülşakır. Canlarım Hamiyet Küleş, Deniz Giz Bebek, Sevim Küleş, Sedef Demir, Sevgi Türkeli geceye bir söz bırakmak istiyoruz. Hayat cesurları sever. Dört duvar arasında değil, arka sokaklarda görüşürüz. Bizi tanıyan gerçek dostlara selam olsun. Rojda ve Gazapizm, kasvet dinletirsen seviniriz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B14'ten Tepecik'te Yalçın Öztanık. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Senin aracınla sevdiklerime selam göndermek istiyorum. Başta eşim oğlan Bahar Öztanık. Farklı kurumlarda bulunan oğullarım Nihat Öztanık. Ayhan Öztanık açık kurumda bulunan Ferdi Bingöl dostuma selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek üzere. Tepecik'ten Yalçın Öztanık. Beni tanıyan Murtaket Tepecik çocuklarına selam olsun. İyi yayınlar, iyi akşamlar Murat abi. Ben C6 koğuşundan Gülay Vardar. Sağlık kız kardeşim. C16 koğuşuna kalan Ebru Gücük radyo başına. Seni çok seviyorum. Sakın üzülme. Çok güzel planlarım var. Sadece biraz sabırlı ol can parçam. O güzel kalibinden beni asla çıkartma. Akabinde Diyarbakırlı Şükom. Akabinde diyelim. Akabinde Diyarbakırlı Şükom Çimentepe'li Ayşegül Azrail Sıla Söğüt Gözde İbini yıkmaya güçleri yıkıldığımızı görme ömürleri yetmez. Hepinizi çok seviyorum. Sizi asla unutmadım. Adı geçen derdlerim için. Allah için Ceylan'dan sende kaldı yüreğim şarkısını yarım gelen bir mesaj. Selamünaleyküm Murat abi ben Mehmet Emin Aykut aleykümselam Mehmet Emin kardeşim. Şakran T1'de aslan gibi yatan kuzenim canım ciğerim zindan Berke Demirli'ye çok selamlar. Aslan kardeşim kendine iyi bak en yakın zamanda seni oradan alacağız. Herkes gider biz kalırız buraları düşünme. Ben de buralar sen aslan gibi bak keyfine. Nesahi iyi akşamlar T158'de yatan oğlum Zindan Berke Demirli anneciğim seni çok seviyorum önce Allah'a sonra oradaki abilerine seni emanet ediyorum Yıldız Silve'den ayrılamam gözlerinden. Selamünaleyküm Murat abi ben T158'den Bayraklılı Ahmet Hak'tan aleykümselam Ahmet kardeşim. Koğuşumuzun tek lideri tek abisi yakışıklı karizmatik öz abim Kurtuluş Çakarlı'ya binlerce selam olsun. Ayrıca abim tüm abilere dost kardeşlerine de selamlar. Mahalle büyüğüm Kenan abimize de selamlar. Can abim eski İzmirli Kurtuluş Çakarlı'ya Can Bay'dan düşmez kalkmaz bir Allah şarkısı gelsin. Seni canı gibi seven kardeşim Bayraklı'da Ahmet Hak'tan. Ben Bornovalı Mico. İkinoğlu B14 koğuşuna yatmakta olan aslan abim Süleyman Üçer'e selam olsun. Enişten dileğimle babalar günün kutlar sevgi ve saygılarımı iletiyorum. At olur nalı kalar. Yiğit ölür namı kalır. Müslüm Gürses'ten seneler şarkısı armağan olsun. Hayırlı gecelerin olsun.
Ben Seda Budak, C6 koşuna atan kızım Kardelen Kantarcı Gil, Dilber Durmazar, Ecem Nur, sizleri çok ama çok seviyorum. Bir an önce bizlere kavuşmanız dileğiyle, Allah'a emanetsiniz. Kızım seni canımdan çok seviyorum. Ahmet Kaya'dan yaşamadın sen. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1'den Sivaslı Osman. Güneş aleyküm selam Osman kardeşim. Senin aracınıyla abi kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta abim olan El Patron Fırat Gizgin abimin doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Bir dahaki yaşının özgür günlerde kutlaman dileğimle. Ardından kader birliği yaptım. Dostlarım Mardinli Fuat Atilli, amcam Yalçın Öztanıklarla, abim Sedat Elmas, çavuşumuz Sadullah Pasat, Ali Suçar, Namıder Sarı Hızlı Meydancı Uğurcan, Bayraklı çocuklarım Musto Eko yani Ekrem Çelik. Yarım gelen bir mesaj Osman. Ben Bornova Naldöken'den Hasan Yetişen. Tek varlığım Aslan abim, babalar günün kutlu olsun. Çok özledim seni. Süleyman Üçer abime de selam olsun. Ayaz Erdoğan'dan baba şarkısı armağan ediyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Özgür günlerde buluşmak dileğiyle. Şakran Kapalı İnfaz Kurumu T2A2, selamun aleyküm aslan kardeşim Talha Komas, namı der Talko. Seni çok özleyen ikizin Ahmet Komas, sabır en büyük kılıcımızdır. En yakın zamanda yanımızda olman dileğiyle aslan ikizim Talkom, seni oradan alacağım. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abim, ben Duygu Peker. Aleykümselam kız kardeşim. Beşte yatmakta olan Helin Ardan, canım ne yapıyorsun? Cezan onaylanmış duydum, çok üzüldüm. Allah'tan ümit kesilmez. Onaylatma cezan Yargıtay, ben avukatıma sordum. O da bana dedi abla. Yargıtay yapsın, yatar da var. Yatar da var. Allah'ın izniyle dedi, biliyorum benim avukatım vardı. Sakın onaylatma, benden söylemesi 5-6 aya gelir. Karışık mesaj. Allah var, gam yok. Ben bugün B7 koşuna talih olan Ronar Koca A. Güzeller güzeli ablaları Melike Baran, Seher Menteşe, Kokom, Reyhan Sıla, Zeynep Hatice. Sizi çok seviyorum. Çok az bir zaman sonra sizleri de almaya geleceğiz bu kapıdan. Güçlü olun. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Hemen şunu bir açalım. Evet, şöyle. Ben Bornova'dan Hasan Özkan, Şakran T1 John 4'te yatan oğlum Nurullah Özkan ve koğuşun adaletini sağlayan Harun Tarduş kardeşimize ve koğuş arkadaşlarına Müslüm Baba'dan günahkar oldum. Şarkısı sizlere gelsin canlar. Nurullah Özkan babasının paşası, doğum günün kutlu olsun. Bel Kahve'den selam olsun. Ayrıca Volkan Kızıl selamını aldım. Var ol kardeş. Murat abi selamun aleyküm. T1B14'ten Sedat Elmas, aleyküm selam Sedat kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Yalçın Öztanık yardımcısı Sedat Elmas, çavuşumuz Sadullah Vasat, Samet Tural, kader birliği yaptığımız Sait Çelik, Osman Güneş, Kadir Asaf Erdemir, unutmadığımız hızlı meydancı kardeşlerimiz Rafetcan ve Uğurcan, ismini sayamadım. Koğuşumdaki tüm kader mahkumu kardeşlerime selam olsun. Fark etmez, hesaplaşırız. Şarkısı armağan olsun. Evet, tamam şöyle bir. Selam Murat abi, ben Batman'dan Zeki, aleykümselam Zeki kardeşim. Şükran İrge radyo başına. Şükran İrge radyo başına. O yazmış iki defa üstte. Çimentepeli Ayşegül sana haber göndermiş Şuko. Yemek yemeni, güçlü olmanı istemiş. Ben de iyi değilim. Şuko iyi olursa ben de iyi olurum demiş Ayşegül. Çocukların Yusuf, Gazel, Ceren ve benden selamlar Gamzeli Şuko, Şükran İrge ve Çimentepeli Ayşegül. Alihan'dan Sevda Mevsimi şarkısını çalarsanız sevinirim. John 1 koşundan bir tanesi olan Büşra Aksoy'un minik prensesi Ferhan'dan kraliçesine balım. Bazen geçmişe dalıp gidiyorum, o zamanlar içimi en çok ısıtan şey yine sen oluyorsun. Birlikte paylaştığımız anılar, ettiğimiz sohbetler, küçücük şeylere bile kahkahalarla güldüğümüz günler, hepsi kalbinde ayrı bir yerde duruyor. Sen benim için sadece bir abla değil, aynı zamanda en güvenli limanımsın. Sen karanlık zamanlarda bile insanın içini umutla dolduran en güzel his gibisin. Bir tanem iyi ki varsın. Murat abi ben çam dibinden Orçun Gökçan. B9 koştan bulan canımın canı Nuran. Gökçan radyo başına. Ablacığım bütün camianın sana selamları var. Seni seviyoruz. Her şey yolunda. Bizi merak etme. Allah'a emanet ablam.
Selamünaleyküm, iyi akşamlar Murat abi. Ben TK15'ten tahliye olan Tepecikli Yıldırım Batırlı. Aleykümselam Yıldırım kardeşim. Aynı ve farklı kurum

Orada bulundum. Başta kardeşim Murtay Keli, Ümit Şahin ve akabinde bulunan Kuruçaylı Sergen, Lafanlar, Caner Güneş, Artil kardeşler, Belkaya Botan, Kartal 3.0'da bulunan, canım abim Aşkın Onur 4.0'da bulunan, Ali Koyunca selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi. Hak ve adaletten yana olan Namıder Nijya, Doğan Kurt abim başta olmak üzere Timsah Kadir, Tör Tolga Cem, Ayna, Yılmaz, Mute, Haşim, Mahmut Ece ve ismini sayamadım. Abi dostlarıma selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Sizleri seven Baran Ataş. Aleyküm selam Baran kardeşim. Hemen sayfamı yenileyim. Çünkü çok mesaj var. Aşırı derecede mesaj var. Şöyle bir açalım.

Atma. Aha da açıldı sayfamız. C11 koşuna bulunan Büşra Aksoy, Biricik Minnoş'u Ferhan'dan Kraliçesine bir tane. Bu gecenin anısını armağan ettiğim bir şarkı var. İçimde gece karışan en güzel ses. Ne zaman yorulsam dünyadan kalbim yine sana döner. Sessizce bir tanem. Her sözünde beni hissettim. Bu şarkı geçmiş değil, bugün gibi yaşıyorum hala seni. Sen hep benim yanımdasın, gündüzümde gecemdesin. Çalınmasını söylemesini sen benim şarkılarımsın. Sözleriyle Cem Adrian'dan sen benim şarkılarımın şarkısı Biricik abla. Bu kardeşimin hep yarım geliyor bu mesajları. Aslan dayım, Savaş Aktaş, kusura bakma, mesaj atamadım, özür dilerim dayım. Biraz sıkıntılar var, onları halletmeye çalışıyorum. Seni çok seviyorum, iyi ki varsın, iyi ki benim dayımsın, yeğenin Kemal Kaplan. Murat abi, ben Gamze Gökçen, B9 koşuna bulan kalbim kız Nuran Gökçen radyo başına. Aşkım her şey yolunda, biz çok iyiyiz, biz çok iyiyiz, tek isteğimiz senin bizden daha iyi olman. Yarın yanına geliyoruz, bugün dedikodu yok. Uşak Kapalı Cezaevinde Azime'nin, Canan'ın, Cansu'nun sana çok çok selamları var. O yatıyor da biz koşuyor muyuz? Mapus yata yata biter diyorlar ve gülüyorlar. Seni çok seviyorlarmış, gecen güzel geçsin kardeşim, Allah'a emanet ol. Kadın Kapalı B3 Koğuşu Cezaevinde yatan ben, Ballıkuyulu Pınar'da Yağmur, Baytekin Tuğçe, Kundakçı Pınar, Aykut, sizleri çok seviyorum canım arkadaşlarım. Bu şarkı size armağan olsun. Allah bir an önce hepinizi kurtarsın. Yıkamazlar beni, roman havası armağan olsun. Şakran Kadın Kapalı'da olan Sima Coşkun, Samsun Atakum'dan selamlar. Ben Nazire Kına, iki gözüm güzel kızım, iyi misin? Biz iyiyiz, bizi merak etme, biz iyiyiz, tek düşüncemiz sensin. Kalben seni çok seviyorum, seni çok özledim güzel kızım, kendine çok iyi bak. Beslenmene, sağlığına dikkat et, Rabbim dar yerini yüreğine genişlik versin, Allah'a emanet ol. Özlenen beklenesini unutma, en büyük zenginliğin özgürlüğün olsun. Bu aralar sana ihtiyacım var, çalarsanız sevinirim. Ben İkinoğlu Beyye'den Emirhan Polat, buradan beraber kader birliği yaptım aslan kardeşim Mustafa Umut Ak doğum gününü kutluyorum. Gözlerinden öpüyorum aslan kardeşim, keyfimizi bozacak çapta değilsiniz, uzaktan izleyin yeter. Ahmet Kaya doğum günü şarkısı değerli kardeşim Mustafa Umut Ak'a gelsin. Şerefli atan tüm mahkumlara selam olsun. T2'de yatan sevdiğim Bünyamin'im, ömrüm, nefesim, seni çok özlerim, kurban oldum. Artık nefes almakta bile zorlanıyorum, sen orada, ben burada, geçmiyor bu zaman. Rabbime yalvarıyorum, artık sevdiğimi bana ver. En kısa zamanda yanımda olman dileğiyle, seni çok seviyorum. Murat abi, ben Batman'dan Zeki, Şükran İrge radyo başına, Şükran İrge radyo başına. Ben çocukların Yusuf, Gazel ve Ceren, seni çok çok seviyoruz. Bugün Ayşegül'ün kızı aradı. Çimentepe'li Ayşegül, Gamze'li Şiko, yemek yesin, kendine iyi baksın dedi. Ben de iyi dedim. Şiko iyi olursa ben de iyiyim dedi. Çimentepe'li Ayşegül gibi bir dostun olduğu için ben de eşin Zeki olarak çok sevindim. Allah'a emanet. T2'de yatan Bünyamin'im benim, güzel gözlü sevgilim. Gülünce kısılan gözlerinden öpüyorum. Kocaman nefesim benim, için sabırlı ol. Geleceğimiz çok güzel olacak nefesim. Seni bu dünyadaki herkesten çok seviyorum. Bilsem ki bu yolun sonu uçurum, gene de ellerini bırakmam. Sen benim bu dünyadaki tek varlığımsın. Ben Şakran T1'den Çetin Özyılmaz, aynı kurumda bulundum. Babam Gökçen Özyılmaz, ellerinden öp.

A8 koğuşuna selam olsun. Kader Birli yaptım koğuşta abilerim Yusuf Öbak, Haşim Abay, Evren Seviş, Kerim Biçe selam ederim. Biz kötüyüz aynen şarkısı armağan olsun. Tekide tam Bünyamin'in bir kez olsun. Senden vazgeçme düşünürsem kahrolayım. Bütün cefana razıyım. Her zaman yanındayım nefesim. İyi değil kötü anında hep seninle olacağım. Seni ömrümün sonuna kadar seveceğime söz veriyorum. İyi ki varsın. Sevdiğim seni çok seviyorum. Ben T3C12'den Özal İlhan, kadın kapalı C6'da olan güzelim Gülay. İlhan mesajını duydum. Gülay İlhan mesajını duydum. Sana da mesaj attım, inşallah duymuşsundur. Evet bu aralar öyle canım sıkın. Arayamıyorum artık evi, sıkıldım her şeyden, canıma tak etti. Sen olmazsan hiç aramayacağım evi. Bir de yetmezmiş gibi senin kavgan çıktı, o da yetmezmiş gibi mektubun gelmez canım sıkma iyice. Mektup gelmez canımı sıkılıyor iyice. Sen Ceylin'e haber gönder, ben arada ararım onu. Oradan da ulaşamazsan radyodan istek atarsın. Seni seviyorum Özal İlhan. Ben T3C12 Özal İlhan, kadın kapalı C6'da olan her bir şeyim Gülay İlhan, kurban oldum. Evet sorun var, sıkıntı var, her şey var. Anlatamıyorum burada. 3 günlük dünyada herkes ekliğini biçecek Gülo. Bir de avukatla tartıştım. Gelmeyecek artık, haberin olsun. Pedego ile kendim konuştum, o da kafayı yemiş. Anlatırım sana isteklerini. Dün Şükran ablam kargo yaptı sana. Haberin olsun, kendine iyi bak. Kimseyle kavga etme. Takıntılı mı biliyorsun, yapma yapma yapma. Leyla Barut'tan yarım gelen bir mesaj. Şakran kadın kapalı John bir koşuna bulunan Fatma Melis Şataf radyo başına. Aslan kardeşim benim, sen olmayınca bir yanım hep eksik, sensiz olmuyor. Seni çok özledim, seni çok ama çok seviyorum. Aklın kalbim hep seninle, geleceğin günü bekliyorum. Umudumuzu asla yitirmeyeceğiz, kurban oldum. Sana geçen gecen güzel olsun Murat abi, bir de bütün John bir koşuna Feridun Düzağaç'tan beni bırakma, çalarsan sevinirim. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle bir şarkıyla kendimi dinlendireyim, sonra kaldığımız yerden devam.

Ne güzel bir şarkı. Hadi vallahi. O da bizden olsun. Murat abi selamünaleyküm. Kardeşim Ali Çaydak selamlarını yolluyor. Aleykümselam kardeşlerim. T1 ve 14'ten Sedat Elmas. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Yalçın Özsanık yardımcısı Sedat Elmas. Çavuşumuz Sadullah Vasat. Samet Tural. Kader birliği yaptığımız Sait Çelik, Osman Güneş, Kadir, Asaf Erdemir ve unutamadığımız hızlı meydancı kardeşlerimiz Rafetcan ve Uğurcan ve ismini sayamadığımız koğuşumuzdaki tüm kader mahkumu kardeşlerimize selam olsun. Fark etmez hesaplaşırız şarkısı armağan olsun. Ben T4C6'dan Cihan Görür, abilerim Mert Eroğlu, Sercan Eroğlu, Yusuf Turan, Suat Bazık ve koğuşumda bulunan tüm kader mahkumlarından selam olsun. Ferhat Tunç'tan kanmasınlar, bizi öldü sanmasınlar armağan olsun. Gece bir söz de bende, hayatta yer, hayata yer yanlış yapan yolun olur elbet Rojek. Ben T4C6'dan Cihan Görür, Başlayın kampüste bulunum. Abilerim Ayhan Yalçın, Harun Görür, Onur Çelik yani Halo, Osman Elçi, Sebahattin Gövercin, Doğukan da beni tanıyan bütün abilerime selam olsun. Cümlenizi Allah kurtarsın. Gece bir söz, arkanızdaki dağlara güvenmeyin, hepsinin arkası uçurum. Sizi seven kardeşiniz Cihan Görür. Ben Tepecik'ten Nil Dik Kulak. T2A15'te yatmakta olan Ümit Şahin'e, kadın kapalıda yatan Yonca Dik Kulak, çok selamım ve mesajım var. Ümidom, yaşayacağımız hiçbir zorluk birbirimize duyduğumuz aşktan daha büyük değil. Canım annem, seni de çok seviyorum. Bir an önce yanımızda olman dileğiyle size Müslüm Gürses'ten Yanarım şarkısını armağan ediyorum. Bu aralar favori şarkım, çalar mısın Murat abi? Tamam, sen de Müslümcüysen tamam kız kardeşim. Ne güzel. Baba Müslüm'ü dinlemek ayrıcalık. İnan buna. Abi birazdan şimdi bir tane çalacağım ki kendime geleyim. Çok mesaj var. Yoksa yorulduk artık vallahi. Saat 9'dan beri canlı canlı. Bazen aralarda 10 dakika. O da yetmiyor. Yapacak bir şey yok. Onu dinleyince harbiden de ses tonum kendine geliyor. Bunu yaşayarak, hissederek değil, yaşayarak anlıyorum. Şaklan cezaevinde yatmakta olan, belki koğuşuna yatmakta olan Emel Mada selam olsun. Azime Nur Erbil'e selam olsun. Serkan Kılavuz'a, Murat Göğe Bakan, kalbim yaralı, çalarsan sevinirim Erkan abi. Bu kardeşim bir senedir hep Erkan abi diyor bana, biliyor musun? Belki'deki ablalar, bari kardeşimize söyleyin ya. Menemen TTV cezaevinde yatan B4 koğuşundaki yeğenim Burak Çomaklı'ya, yokluğun her günü hissettiriyor kendini. Güzel kardeşim, evimizin neşesiydin, yine öyle olacaksın. Zaman ne kadar yavaş aksa da geçme mahkumdur. Sen orada kendine çok iyi bak. Biz dışarıda senin geleceğin günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Özlemle gözlerinden öpüyorum kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK15'ten Murtakeli Ümit Şahin. Aleykümselam Ümit kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Ada Tepeli Bilal Ayık Bornova'nın fiyakalı abisi Caner Güneş, başta olmak üzere tahliye olan kardeşim Tepecikli Yıldırım, Batırlı Kuruçaylı Sergen Lapanlar, Uğur artı Hakancan artı Berat Şahin, Berkaya Botan Kartal, 4-0'da bulunan Ali Koyuncu kardeşime Çetin Ayçiçe selam olsun. Bu derde dostlarıma İbrahim Tasses'ten Etek Sarı şarkısı armağan ediyorum. Çalar mısın Murat abi? Selamünaleyküm Murat abi.

B1-14'te yatmakta olan Sedat Elmas ve aynı kaderi paylaşan Yalçın Öztanık, Sadullah Vasat, Samet Tural, Sait Çelik, Osman Güneş, Kadir Asaf Erdemir'e selam olsun. Özgür Elmas, Ümit Arslan, aleyküm.

İsmet Kara'ya selam olsun. Sizi seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Tepecik Tenekeli'den Esma. Özbaylar TV19'da yatan sevgilim, kalbimin tek varlığı Mesut Hep Bektaş oğluna. Dakikan bitti, nasıl olacak sensiz bir hafta bilmiyorum. Beni merak etme, annemleyim, çıkmayacağım bir yere, seni seviyorum. Beklemek güzeldir, sonunda kavuşmak varsa benden sevgilime dermanla. Doyamadım, çalar mısın Murat abim? Şakram cezaevinde yatmakta olan Beyki koğuşuna Emel Madak selam olsun. Azime Nur Erbil'e selam olsun. Bu şarkı onlara gelsin. Serkan Kılavuz'dan bıraktın yerdeyim, çalarsan sevinirim Erkan abi. Ben Umut Kınaz, selamünaleyküm. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Kadın kapalıda yatan aslan baldızım Sima, iki gözüm ne yapıyorsun? Bizi merak etme, biz de iyi, seni özledik. Yokluğun belli, seni çok seviyorum. Düşünme bizi, yakında çıkacaksın. Allah'a emanet ol, arkadaşlarına selam söyle. Bizi tanıyan tüm abi dost kardeşlere selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, selamünaleyküm. Dostun Selahattin Öztürk selamlarını yolluyor. T1B14'ten Sedat Elmas koğuşumuzun adaletin sağdan Yalçın Öztanık yardımcısı Sedat Elmas, çavuşumuz Sadullah Vasat, Samet Tural, kader birliği yaptığımız Sait Çelik, Osman Güneş, Kadir Asaf Erdemir ve unutamadığımız hızlı meydancı kardeşlerimiz Rafetcan ve Uğurcan. İsmini sayamadım koğuştaki tüm kader mahkumu kardeşlerime selam olsun. Fark etmez, hesaplaşırız. Şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam kardeşlerim. Abi hayırlı akşamlar. Ben Yamaç Çatulay. C14'te yatan İsmet Kara abime ve Salih İlhan abime çok selamlar ve de bütün kader mahkumlarına selam. İsmet abi seni çok ama çok seviyorum. Kavuşmayı dört gözle bekliyorum elbet bir gün. Enver Yılmaz, krize girdim, şarkısını çalarsan sevinirim. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Şakran TV7 koğuştan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Aleykümselam Ünal kardeşim. Buradan kadın kapalıda yatmakta olan eşim Yağmur'um radyo başına. Zincirler soğuk, duvarlar yaş, belki biraz üşürüz. Özgür günlerde görüşürüz. Bir de rica etsem Ferdi Tayfur'dan İçim Yanar şarkısını çalarsanız memnun olurum. Şakran kadın kapalıda yatan ablam Sima. Nasılsın ablam? İyisindir umarım. Biziyiz, merak etme. Seni çok özledim. Kurban oldum. Hala kokum burnumda tütüyor. Allah'ın izniyle yakın zamanda kavuşacağız. Seni çok seviyorum. Dünyam benim. Allah'a emanet ol. İyi geceler. Fatma Çelik, Burcu Yıldırım, sizlere de çok selam olsun. İlk Allah'a, sonra birbirinize emanetsiniz. Güzel günlerde tanışmak dileğiyle iyi akşamlar. Müge Kına. T1B14 koğuşuna bulunan Sedat Elmas abime selam olsun. Yeğenin Ahmet. Şakran B5 koğuşuna atan Cengom'a selam olsun. Cengom, ay ışığım, aramanı bekliyorum. Telefon bende, inşallah duyarsın mesajı. Çok sevildiğini, beklediğini unutma. Cengom, karanlık geceler elbet aydınlanacak. Sen gönlünü rahat tut. Seni çok seviyorum, Allah'a emanetsin. İbrahim Erkal'dan Ömrüm şarkısını çalarsanız sevinirim. Murat abi, ben Şakran T3A7 koğuşundan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Buradan kadın kapalıda yatmakta olan Yağmur'um radyo başına. Baktığım her yerde olmasan bile daldığım her yerdesin. Seni seven kocan Ünal Yılmaz. Murat abi, ben Şakran T3A7 koğuştan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Kadın kapalıda yatmakta olan yaşama sebebim olan Yamkom radyo başına. Ya en güzel günler bizim olacak ya da kimsenin güzel günü olmayacak. Seni seven kocan çakır gözlün Ünal Yılmaz. Ben T2C14 Emre Sağlam. Murat abi, senin aracınla farklı kurumlarda olan abilerime selam göndermek istiyorum. Tahsin Hep Bektaş oğulları, Çağdaş Hep Bektaş oğulları, Fatih Er elbet bir gün kavuşmak dileğiyle. Hayat bir nefestir, alabildiğin kadar. Şakran bir kafestir, kalabildiğin kadar. Kadın kapalı B1 koğuşundan Aycan Kabayel. Canım kızım, ben annen. Senden telefon bekliyorum. 2 gündür aramadın anneciğim. Merak ettim. Bir tanem, iyi misin anneciğim? Yarın görüşmek üzere. Arkadaşlarına selam. Allah'a emanet. Görüşmek üzere anneciğim. Ben Şakran T2B8'den tali olan Abdurrahman Ayaz. T2B8 koğuşuna yatmakta olan başta amcam Hakan Güven, güzel abim Yusuf Aslan. İnşallah açığa çıkmışsındır abi. Azat, Bağran, Fatih, Gültekin kardeşlerime 1000 selam olsun. Ayrıca bugün mahkemesi olan Eren Kollik kardeşime de Allah kurtarsın demek isterim. Son dakika onu yapmasaydın iyiydi, Eren Kollik olsun. Bir dahaki mahkeme inşallah. Meydancı Yusuf Duhan Topçu. Seni seviyoruz. Buradan dualarım sizlerle. Ömür Ölçüm Ahmet Yöntem. Herkese çok selamlar.

Ben Menemen'den Sakine. Size Barış'ın notunu, Ali Ağa'da olan kadın cezaevinde yatan notunu okur musun? Rica etsem. Sonucu ne olursa olsun seni tanımak, sevmek kadar yeryüzünde güzel bir şey yok. İyi ki varsın, hayatımdasın, seviyorum seni kadınım. İray Zerdüş'ten Papatya şarkısını ona armağan ediyorum. Murat abi, ben Çimentepe'den Tuğçe. Şakran kapalı T1 aşık koşunu olan Can Coşkun kalbim. Seni çok özledim. Geceleri yokluğun çöküyor üstüme ama seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince kalbimi nasıl sızladığını. Demir kapılar ayırdı bizi ama özlem ayıramadı. Geçmez dediğin kaçıncı günün yarınındasın. Elbet geçecek, elbet bitecek bu zorlu günler. Elbet seni oradan alacağım, özgürlüğe değil özgürlüğümüze. Murat abi, ben Şakran T3A7 koğuştan Gediz'de Hamza Onay. Aleykümselam Hamza kardeşim. Aynı koğuşta olan iki gözüm. Canımdan çok sevdiğim Gürçeşmeli Ünal Yılmaz abim ve onun derlisi Yağmur yengem. Rabbim sizi ayırmasın. En kısa zamanda birbirinize kavuştursun. Murat abi, bu derli abim ve yengeme Eyfo'dan Yeraltı şarkısını çalarsan sevinirim. Şakran T1 C13 koğuştan bulunan babamız Aşkın Özbaylar her yerde. Her yerde ne koşulda olursa olsun sen bizim atamız babamızsın, başımızdasın. Senin orada sağlıklı olmanı, iyi olmanı biz burada ayakta tutar. Sen yıkılırsan biz de altında kalırız. Zor olacak, uzun sürecek ama elinden sonunda bitecek. Yarın mahkeme Sekbis'le katılacaksın, bir gün olsun. Ben C16'dan Ebru Göçük. C6'da olan cam parçama sesleniyorum. Mesafeler sevmeye engel değil. Yan yana olmasak da kalbim hep seninle. Her koşulda seni çok seviyorum. Yanında ve arkandayım. Seni çok seviyorum. Seni serçenin gözyaşı kadar seviyorum. Ama sakın küçümseme. Çünkü serçeler ağlayınca ölür. İbrahim Tatlıses'ten Cano şarkısı armağan olsun. Hemen Baba Müslüm'den bir güzel şarkı. Sonrasında kaldığımız yerden devam. Çok eski güzel bir şarkı. Hemen onu da dinleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edecek. Murat da gönülden gönüle. Aha da ben de kulaklığımı takayım. Siz de beraber dinleyelim.

0: Kaldığımız
1: evet, kaldığımız yerden devam. Murat abi selamlar. Aleyküm aleyküm selam. Şakran kapalı infaz kurumu TKA2. Aslan kardeşim Talha Komas namı der Talko, seni çok özleyen ikizin Ahmet Komas, sabır en büyük kılıcımızdı. En yakın zamanda yanımızda olman dileğiyle aslan ikizim Talkom, seni oradan alacağım. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Ben Tepecik'ten Şakran T1, Conuş'ta yatan babamız Aşkın Özbaylar'a çocukları İbrahim ve Hazal'dan selam olsun. Babamızın ellerinden öperiz. Seni hiç bırakmadık baba. Hep seninleyiz. Hep senin için mücadele ediyoruz. Bazen elimizden gelmeyen şeyler olur. İnan ki baba, elimizde olsa canımızı senin için veririz. Yeter ki sen iyi ol, ama bazen aşamadığın maddi manevi şeyler oluyor. Ne kadar mücadele etsen de tıkanıp kalıyorsun baba. İnşallah babacığım oradan kurtulacaksın. Sen de çok gördün bu adam artık dön. Yarım gelen bir mesajımız. Abi kadın kapalı Beyüş'te yatmakta olan Cansu'yum, nasılsın, iyi misin? Beni merak etme, ben iyiyim. Yüreğim sana dediklerimi unutma. Seni çok seviyorum abi. Yüreğim olan kadına İbrahim Tatlıses'ten Ağlama şarkısı armağan olsun. Kadın kapalı C8 koşuna tam Burcu Güneş Çalan kardeşime selamlar. Ben Can. Her zaman yanındayım kardeşim, özledim seni. Abimin de selamı var, seni seviyoruz. Murat abim hayırlı akşamlar. Adaşım Murat'tan Manisa'lı. Murat C16 koşundan Selinay Sayan, seni açık çok seviyorum diyelim. Her şeyimsin. Aleyküm selam Murat kardeşim. Ben Bedriye benzerli aslan Memom, seni çok başka, çok farklı ve herkesten çok fazla seviyorum aslanım. En kısa zamanda yanımda olman dileğiyle seni seven karın. Sen aslanlar gibi bekliyor, sakın canını sıkma, Allah'ın izniyle her şey düzelecek. Murat abim senden ricam Nebi Demir'den büyük aşkım sensin, çalarsan sevinirim. Ben İrem, iyi akşamlar. Murat abim sağ ol kız kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Baran Kaçmaz'a selamlar olsun. Sabrın sonu selamettir elbet. Bir gün aslan yattığı yerden belli olur. En kısa zamanda seni yanımızda görmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar diliyorum. T4B7 Ahmet Sile çok selamlar olsun. Seni çok özledim sevgilim. Sensizlik var. Ne gecesi geçiyor ne de sabahı oluyor. İnsan en çok da yanında olmak isteyip olamadığını özlüyor Gülfem. Ben İrem Çeliköz, Şakran kadın kapalı, belki koşuna olan aslan teyzem elbet bir gün bir tanem. Hiç canını sıkma, Allah'ın izniyle avukatla konuştum, ara mahkemede alacağız seni. Aslan gibisin, sıkma canını, gözün arkada kalmasın. Biz her şeyi hallediyoruz, seni seviyorum, Allah'a emanet ol. Ben İrem Çeliköz, Şakran kadın

Kadın kapalıda yatan Canan Batur bacım, seni çok özledim, en kısa zamanda inşallah yanımızda görüşün. Şöyle diyelim, yanımızda görürsün. Seni, sen hep aslan gibisin, bu cezalar bizi yıldırmaz en kısa sürede. Allah'a emanet ol. Cümleten selamun aleyküm, aleyküm selam. Öncelikle Şakran T4C 10'da yatmakta olan amcam Abdülcebbar Ayba, Kırıklar cezaevinde yatan İsa Ayba, cezaevlerinden tüm Ayba ailesine Ahmet Aslan'dan nem kaldı eseri armağan olsun. Şakran cezaevinde yatan Hüseyin Işık, Ali İbrahim Uçar, Mehmet Sadi Yılmaz, Berdan Kiper, Yakup Kaya, İlgin Uğraş, Arap Alican, Kadir Alpkıray, Tugay Şenyüz, Mehmetcan Ersan. Buradan tüm ismini yazamadığım dostlara da selam olsun. Rabbim tüm mahkumların yar ve yardımcısı olsun. Mehmet Ayba. Şakran'da yatan Cansu, Seda, Gülbahar, Özkan ailesi olarak çok seviyoruz. En kısa zamanda çıkartacağız, haberin olsun. Aşkım kendine çok dikkat et, kimseye de bulaşma. Şakran'da yatan bacım, nasılsın, işindir? İnşallah bugün avukatla konuştum, Faruk'u tuttum. Ara mahkemede çıkma ihtimali çok yüksek, canını sıkmasın, ben halledeceğim dedi. Vekalet de vermiş sana, sen iyisin değil mi? Sakın canını hiçbir şeye sıkma. Sima'nın koğuşuna aldır kendini istiyorsan. Canın sıkılmasın, seni çok seviyorum, kendine çok dikkat et, kimseye bulaşma. Sima'ya da çok çok selam söyle bacım, seni çok öpüyorum, kendine çok dikkat et. Ezo'ya da selam söyle, Allah'a emanet olun, seni çok seven bacın, yarım gelen bir mesajımız. İzmir Ali Şakran T2'de yatan canımın içi, Sivaslı Muhammed Emin Urhan'a, Derya Bedavacı'dan çık artık aklımdan şarkısı armağan ediyorum. Beklenen ve özlenensin, kendine çok dikkat et. Şakran Kadın Kapalı cezaevinde yatmakta olan kurban olduğum canım kardeşim Cansu Gülbahar, inşallah iyisindir, bizi merak etme evdeyiz hepimiz. Seni düşünürüz, tek dileğim bir an önce çıkman. Sensiz tadım tuzum yok, sen benim diğer yarımsın, sana ben kurban olurum. Seni çok özledim, evde yerin çok belli, avukat her şeyi hallettik, merak etme, hepimiz seni çok seviyoruz. Allah'a emanet ol, sürekli tansiyonuna bak, bütün şarkıları sana armağan ediyorum. Hep sen de sen varsın, güzel gözlüm kardeşin Çağla. Kadın kapalıda yatmakta olan bacılarım Sima, Coşkun ve Cansu Gülbahar, nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Bizi merak etmeyin, siz kendinize iyi bakın, o bize yeter, sizi çok seviyorum bacılarım. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Müge Kına. Şakran T1C9'da yatmakta olan Tatar Doğuşcan Tuna'dan, kadın kapalı B12'de yatmakta olan Hürmüz Karatay radyo başına. Babana ulaşamadım, evrakların hazır gönderiliyor, sen de evraklarını hazır etsin. Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan biricik kardeşim Sima, Coşkun, canım kardeşim umarım iyisindir. Sıkılma diye oraya Cansu'yu da yolladık. Birbirimize sahip çıkın. Gelin güzel kardeşlerim. Bugün değilse elbet bir gün seninle uğraşmayı bile çok özledim. Söz çıkınca bir süre uğraşacağım. En kısa zamanda hepinizi yanımızda görmeyi nasip etsin. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet olun. Biz çok iyiyiz, merak etmeyin, sizlerin de iyi olmasını diliyorum. Ve Sima'm, can kardeşim Çağla Gülbahar. İyi yayınlar, iyi çalışmalar abim benim. Ben A5 Koğuş'tan Şehriban Fidan Sağlıksız kardeşim Kübra Tepe radyo başına. Küboş Koğuş'a geldim, senin alındığını söylediler, çok üzüldüm. Benim güzel kardeşim, orada oturuyorum ya, sanki bir yere uğramışsın, şimdi kapıdan içeri girecekmişsin gibi bir his oluştu bende. Hala inanamıyorum gittiğine, nasıl alışacağım bilmiyorum. Seni çok seviyorum, seni çok özleyeceğim dostum. Sinan, Buse, Öznur, Belgin, Ruki, hepsinin sana çok selamları var. Hepimiz seni çok seviyoruz kardeşim. Sayfamı yenileyim.

Ben T1B16 Koşlayan Atmak'ta olan diğer kardeş, buradan T2'den Cüneyt Bulut'a selamlar. Senden mektup bekliyorum. O dosyayla alakalı. Beni kesin haberdar edin, bekliyorum. Şakran T1 Canuş Koğuşu'ndaki babamız Aşkın Özbaylar. Biz burada mücadeleyi bırakmayacağız. Senin için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Yan yana olmasak da aynı gökyüzünün altındayız. Sıkma canını. Zaman geçmeye mahkum. Yarın mahkeme sekbisle katılacaksın. Geçenki söylediklerini tekrarlarsan olur. Aslan dostum, diğer kardeşe bir kamyon selam ve sevgimi yolluyorum. En kısa zamanda yanımızda olman dileğiyle. Abim, aslan kafese sığmaz. Tepecik Tenekeli'den, Hayriye Sırka'dan, Candan, Baba Çörs, aşkım seni çok ama çok açık seven.

Hayrolsun'dan Yıldız Tilbe'den. Seni seve seve çok seviyorum. Canım aşkım iyi kim? Kafaya takma güzel kızım. Bir kez daha yenileyim sayfamı.

Şu sayfamı bir açalım. Niye böyle oldu? Şimdi bir açalım bakalım. Evet. Şunu da açtık mı tamam. Şakran cezaevinde atan Cansu Seda Gülbahar kuzenim, nasılsın, iyisindir inşallah. Biz çok iyiyiz, annemlerin sana çok selam var. Kısa sürede çıkacaksın inşallah, seni çok özledim. Kendine çok dikkat et, Allah'a emanet ol orada, kimseye bulaşma. Anneannemin sana çok selam var, öpüyorum seni. Babamın da çok selamı var, Allah'a emanet ol, kendine çok dikkat et. Seni çok seven kuzenim Batuhan Özkan. Ben T1 ve 16 koğuşuna yatmakta olan diğer kardeş buradan T2'den Cüneyt Bulut'a selamlar. Senden mektup bekliyorum. O dosyayla alakalı beni kesin haberdar edin, bekliyorum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Biz T1 5 koğuştan Murat Akgün ve Polat Yalçın. Başta ağdayım Taşkın Eleftoz olmak üzere. Arman Eleftoz, Keko, Fırat Öztaş, Deren, Yasin, Akçay, Ensari, Altın Işık, Bilal Çetin, Zübeyir Güz, Hikmet Çaymaz, Ramazan Çetin, Egemen, Gürbudak, Mert Şen Burak. Mert Şen Burak Kılıç, selam olsun. Özkan. Hamit'ten tu armağan olsun. Yanlışlıklar var mesajlar defterde eşlerim. Kadın kapalı cezaevinde yatmakta olan canım kardeşim Cansu Seda Gülbahar inşallah iyisindir. Her zaman arkandayım. Her gün Çağla'ya soruyorum seni, merak etme, tez zamanda kavuşup nikahımızı kıyacağız. Seni oralarda bırakmam. Seni yanımızda görmek istiyoruz. Oralarda değil, dua ediyorum sürekli sana. Kendine çok dikkat et, seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Poyraz Vural. Kapalı cezaevinde yatmakta olan dayım Murat Gülbahar kurban oldum. İnşallah iyisindir. Hepinize ayrı ayrı üzülüyorum. Hepinizi yanımızda görmek istiyoruz. Herkes iyi, merak etmeyin, siz de kendinize çok dikkat edin. Aklım hep sizde. Sizi düşünmedim bir dakika yok. Poyraz yanımda, çok selam var. Herkesin, sizleri çok seviyorum, çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. İnşallah her zaman yanınızdayım. Biricik dayım Çağla Gülbahar. Şakran kapalı cezaevinde yatmakta olan T1'de Dilovan Vural Aslan kuzenim, dışarıda sorunlarım var, görüşüne gelemedim, en kısa zamanda yanına geleceğim ya da dışarıda kavuşuruz inşallah. Keyfin yerindedir, bir sıkıntı yoktur, bizi merak etme, herkes çok iyi, hepsinin selamı var. Çağla yanımda, çok selam var sana, herkes seni soruyor. Çağla diyor ki bir çıksın da ayağındaki lakostu dönmesini döveyim, eski günlerimizi çok özledim, tez zamanda yanımızda olmanı nasip etsin Allah. Allah'a emanet ol, seni çok seviyorum. Kapalı cezaevinde yatmakta olan yeğenim Cansu Seda Gülbahar için gönderiyorum. Bu mesajı umarım duyar. Seni çok seviyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Tez zamanda aramızda olup köşene çekilip herkesten bir şey isteyeceğin günler görüşmek dileğiyle. Murat abi selamünaleyküm. Ben TKA4 koğuşuna yatmakta olan Umut Koca. Aleykümselam Umut kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan dayım ve Fatih Etingu abime selam olsun. Aynı sofrayı paylaştım. Abilerim, kardeşlerim Yusuf Bayram, Cihat Sert, Hamit Elma, Baran Akan, Abbas Can, Ali Baran Koç, Yiğitcan Demirtaş, Muratcan Karayüz, Bülent Dernek, Özdemir kardeşime ve Bandırma kapalı cezaevinde yatmakta olan Aslan dayım Hasan Coşkun, farklı kurumlarda yatan kuzenlerim Hakan Bakır, Murat Bakır, İsmail Coşkun, İbrahim Coşku. Şerefiyle yatan tüm mahkumlara hayırlı geceler. Ben Gediz'den Puma, C11 koşuna yatmakta olan Özge Arıcan, aslanım. Annene söylediklerinin hoşuma gitti. Yüz yüze konuşacağız görüşte, merak etme, seni çok çok seviyorum. Şakran kadın cezaevinde yatmakta olan Cansu Gülbahar, nasılsın canımın içi? Kimseyi düşünme, herkes çok iyi. Aras Efe'nin sana notu var. Notu var. Çık gel, seni çok hem de çok seviyoruz halan. Ben Menemenli, namı der Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan, Nazom ömrüm hanımam. Öyle güzel bir Murat'ın oldu ki, dünyadan güzel aşkım. Çavur çok fena, ileride babaannem diyor, sakın üzülme, senin yokluğun belli etmiyoruz. Yarın belki taburcu olur, Berna Damla hiç bırakmadı, sakın merak etme. Herkes diyor dedesine benziyor diyor, bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim.
Murat abi selamun aleyküm. Ben Çam Dibinden Doğukan. Aleyküm selam Doğukan kardeşim. Şakran bir nolda yatan kardeşlerim Olcan Karakaya, Arda Bahar'a selam olsun. Aslan kardeşlerim. Güzel günler yakın. İlk mahkeme alacağız sizi Allah'ın izniyle. Sabırlı olun. Herkesin çok selam var. Her zaman yanındayız. Sizi seven kardeşiniz Ali Kınık. Biz yıkılmayız armağan olsun. Hemen sayfamı bir kez daha yenileyim. Dışarıdaki kardeşlerim, 1.30'da normalde bitiriyordum. Hala mesaj gönderen kardeşlerim var. Yazık, günah duymayanlar oluyor. Paranıza yazık. Bilginiz olsun. Dışarıda dinleyen kardeşlerim, paranıza yazık. Bu saatte yatıyorlar bazı kardeşlerim. Kendi radyoları olmayabiliyor. Bilginiz olsun. Hemen sayfamızı yeniledik. Şakran cezada yatan Cansu Seda Gülbahar. Oy Ramon, senin ne işin vardı orada Ramon? Bacım çık artık şuradan, evleneceğim, sen yoksun. Seni çok seviyorum. Duydum ki moralin iyiymiş, aklım her gün sende ne yapıyor diye, ama hemen çıkacağını ümit ediyorum seni canından. Çok seviyorum, kendine çok dikkat et orada, aklımın sende, seni çok seven kuzenin Selin Uysal. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan Nazom. Bebeğim sağlığın çok iyi, Almina'nın sağlığı da iyi, sakın merak etme, kuzusunu aldım, çıkınca keseceğim inşallah. Bu hafta güzel şey olacak senin için, babaannesinin kuzusu da beraber keseceğiz hatunum. Yarın sabah kimliğini çıkaracağım, haftaya senin yanında oluruz inşallah, sen yanımızda olursun da gerek kalmaz kıymetlim, helal olsun sana. Hep senin aldığın şeyler bir bebeğe böyle mi yakışır? Sarılar maviler paşa oldu dervişten bedo. Ben Menemenli Namıdar Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan Canu, bak sakın üzülme. Ben bunu sana yazdım, gözümüz aydın, Rabbim kucağımıza almayı nasip etti. Muromuz çok yakışıklı, bembeyaz süt gibi maşallah. Sen de sakın kendini üzme, sen de benim için kıymetli değerlisin. Ben de Mehmet'im de askerdim, oğlumu göremedim. Sen de benim yokluğumu hissettirmedin. Ben de senin yokluğunu hissettirmiyorum. Beraber torunumuzu alıp gezeceğiz. Eskisinden de güzel olacağız. Akıt'ın gözyaşlarına dayanamam. Yarım gelen bir mesajımız. Ben Menemenli Namı Değer'in kızı Beray Eriş, kadın kapalıda yatan annem Nazan Demirhan. Annem sakın merak etme, biz hepimiz çok iyiyiz. Haftaya seni dört gözle bekliyoruz. Bebeği sakın merak etme, halası var yanında. Aslan annem Namıder bizi zaten bırakmıyor. Herkesin sana selamı var. Kendine çok iyi bak kalbim annem. Kibariye canım annem, armağan olsun. Ben C18'den tahliye olan Berat Sürme Şakran kapalı T3 C18'de yatmakta olan Aslan Yürekli abilerim. Murat Ataman, Sercan Sadık, Murat Yakut, Süleyman Engin, Aslan kardeşlerim. Muhammed Can Bilgetay, Sebattin Engin, Gürcan Budur, Burak Yürek, İbrahim Ten, Aslan Kuzen, Dilovan Vural'a selam olsun. Şakran kadın kapalı C16 koşuna yatan Selinay Sayan radyo başına. Sen benim her şeyimsin güzel kızım. Güzel günler yakın. Kalbim hep seninle, gülüden kopamam. Armağan olsun. Ben Şakran T2 C14 koşunan Sürmeneli Tahsin Serkan Yılmaz'a selam olsun. Selamını ilettim. Haber bekliyorum. Dostluk sofrasında oturmak dileğiyle. Şakran kadın cezaevinde yatan kız kardeşim Tezcan için Yıldız Silbe'den Sevemedim Ayrılı şarkısı armağan olsun, seni çok seviyoruz. Hiçbir şey için üzülme, annemle konuştum, sen üzülme, o da senin haline çok üzülüyor. Sen iyi olursan biz de iyi oluruz. Ne olur kendine iyi bak, seni seviyoruz canım kardeşim, iyi geceler. Miray ablaya ve koğuş arkadaşlarına herkese selamlar. Murat abi ben Çimentepe'den Tuğçe T1 Avuç'ta olan Can Coşkun kalbim sevgilim, seni çok seviyorum. Çok özledim, ben bir tek senin gözlerinde kayboldum. Bakma seni daraldığıma. Ben her gece sana bir şey olmasın diye dua ediyorum. Bir annenin evladına beslediği sevgiyi besliyorum. Ben senin gözlerindeki yorgunluğunu kalbimle öderim. Kalbim kendine çok iyi bak. Beni görüşüne yazdır. Yarın aramayı unutma beni sakın. İyi geceler kalbim. Ben Cihan Aslan, Menemen C6'daki Aslan abim Berhan Teliman yani Zanlı ellerinden öpüyorum. Aslan abim seni çok özledik. Allah herkese senin gibi bir abi nasip etsin. Berat Tuş'tan özlemin dili olsaydı armağan olsun Berhan Teliman. Abim ben

Ben Mafi Mustafa Foça Açık Cezaevinde Kader Birliği yaptım. Dostlarım olan Cihan, Zeren, Alican, Ay, C blokun adaletini sağlayan Samet, 7 kardeş ve onun nazarında Yusuf Özlü Esat Kabaklı'dan Yol Yemez şarkısını armağan ediyorum. Mafi Mustafa. Şakran cezaevinde yatan Cansu, Seda, Gülbahar, Ramon senin ne işin vardı orada bacım, çık artık şuradan, evleneceğim, sen yoksun. Seni çok seviyorum. Duydum moralin iyiymiş. Aklım hep sende. Valla ne yapıyorsun diye. Hem çıkacağını ümit ediyorum. Seni canımdan çok seviyorum. Kendine çok dikkat et orada. Aklımız sende. Seni çok seven kuzenin Selin Uysal. Murat abi, ben Caner Kaya kadın kapalıcı. 16 koğuşuna yatan sevgili eşim, her şeyim olan nazar alınca onu çok sevdiğimi kader birliği yaptı. Koğuş arkadaşlarına selamlar olsun. Sabır bizi kavuşturacak en güçlü silahtır nazar. Seni çok seviyorum, en kısa sürede yanımda olacaksın. Merak etme, her şeyim uygar. Doğanay'dan nazar şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abi iyi yayınlar, sağ ol kardeşim. Selamünaleyküm abim. Şakran T1'ci 15'te yatan Mehmet Kocabaş dayıya... Yanlış var. Mehmet Kocabaş dayıma yeni Volkan Arslan'dan ve Hasan Can Türk'ten selam gönderiyorum. Aramanı bekliyorum Arslan'dayım. Aleyküm selam kardeşlerim. Ben Teşri 14 koğuştan tahliye olan Onur Şah, başta koğuş müessirimiz Savaşkaya, Muhammed Kaçit, Yiğit Şirin olmak üzere herkese selamlar. Hepinize Allah'a emanet olun. Murat abim, Şakran T1 C15'te yatan Mehmet Kocabaş dayıma yeni Volkan Arslan'dan ve Hasan Can Türk'ten selam gönderiyorum. Aramanı bekliyorum Arslan dayım. Evrakları verdik. Seni görmek istiyoruz. Seni seviyoruz. Şakran T2'de yatan Batuhan Coşkun'uma Müslüm Gür seslen. Hep sen varsın aklımda, armağan ediyorum. İyi geceler Murat abim. Sağ ol kardeşlerim. Sedat Şevval ben. İnsanlar sevmeyi yan yana olmak sanıyor. Uzaklarda da sevildiğini bil. Rabbime emanetsin. Sedat Elmas Şevval ben. İnsanlar sevmeyi yan yana olmak sanıyor. Uzaklarda sevildiğini bil. Rabbime emanetsin. T1B14'ten Sedat Elmas Şevval ben. İnsanlar sevmeyi yan yana olmak sanıyor. Uzaklarda sevildiğini bil. Rabbime emanetsin. Bu mesajdan 6-7 tane var Sedat kardeşim. Okuyayım, hakkı geçmesin kardeşimizin. Başka da zaten mesaj yok. T1B14 Sedat Elmas Sedat Şevval ben. İnsanlar sevmeyi yan yana olmak sanıyor. Uzaklarda da sevildiğini bil. Rabbime emanetsin. T1B14'ten Sedat Elmas, Sedat Şevval ben. İnsanlar sevmeyi yan yana olmak sanıyor. Uzaklarda da sevildiğini bil. Rabbime emanetsin. Bir tane daha var. Onu da paylaşalım. T1B14'ten Sedat Elmas, herkese iyi akşamlar. Ben Şevval Mestoğlu. Şakranda yatan Sedat Elmas, sevildiğini bil. Rabbime emanetsin. Kendine çok iyi bak. T1B14'ten Sedat Elmas, herkese iyi akşamlar. Ben Şevval Mestoğlu. Şakranda yatan Sedat Elmas, sevildiğini bil. Rabbime emanetsin. Kendine çok iyi bak. Hemen sayfamızı yenileyelim. Güzel Yalı'dan Şakran'da yatan herkese selamlar. Aleyküm Murat abim. T1C 15'te yatan Mehmet Kocabaş dayıma yeni Volkan Arslan'dan ve Hasan Can Türk'ten selam gönderiyorum. Aramanı bekliyorum Aslan dayım. Evrakları verdik. Seni görmek istiyoruz. Seni seviyoruz Aslan dayım. T1B14'ten Sedat Elmas, herkese iyi akşamlar. Ben Şevval Mestoğlu. Şakran'da yatan Sedat Elmas, sevildiğini bil. Rabbime emanetsin. Kendine çok iyi bak. Bir tane daha var. Onu da okuyayım. Sonra müsaade isteyelim. T1B14 Sedat Elmas, herkese iyi akşamlar. Ben Şevval Mestoğlu. Şakran'da yatan Sedat Elmas, sevildiğini bil. Rabbime emanetsin. Kendine çok iyi bak. Evet, bugünlük bu kadar. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle olsun inşallah. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Yarın yine aynı saatte huzurda olmayı nasip etsin Rabbim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.